Cemdesin. Islak ekmek attığım kuşlar alıştılar eve. Onlarla beraber penceremdesin. Ah be bir tanem, nerelerdesin?

0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Bahtımdan kara gözler, yanmışım halim küle benzer.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 20 Temmuz 1969 yılında tarihte ilk kez insanlı bir uzay aracı Ay'a ulaştı. Apollo 11 Ay yüzeyine indi. Ay'a ilk ayak basan astronot Neil Armstrong oldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. Taşın altına

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba başlıyor.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkumaz'dan herkese mutlu sabahlar, mutlu yeni haftalar sevgili dinleyenler. Yeni haftanın ilk uğurlu güne merhaba.

da kavuştuk çok şükür. Hep söylediğimiz gibi yeni haftayla da güzel yenilikler katalım kendimize. Tabii ki bu haftaya yeni bir şey eklemek de bizim elimizde. İhmal etmeyin olur mu? Bir önceki haftadan farklı olsun bu haftanın en azından. Umarım güzel bir hafta sonu olmuştur. Dinlenebildiğiniz, yeni haftaya güzel hazırlanabildiğiniz şekilde geçmiştir. Yetti mi? Yetmedi. Ama biz şimdi sendromsuz bir pazartesi için Radyo Turkuaz'da geçmişten günümüze en sevilenlerle bugüne, bu haftaya da başlıyoruz. Sesimin ulaştığı herkese günaydın.

0: Eko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de. Tatil

0: Yatırımlarıyla ulaştıran Taşıt Finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
1: var. İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye onvodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini

0: Danone rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak masa seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
2: ABD'nin önde gelen teknoloji şirketlerinin toplam piyasa değeri 115 milyar doların üzerinde arttı. ABD'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden olan ve borsalarının yönünü belirleyen Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla ve Meta'nın toplam piyasa değeri yılın ilk yarısında 15 milyar 300 milyon dolar artarak 22 trilyon 100 milyar 800 milyon dolara yükseldi. ABD, Merkez Bankası'nın faiz arttırımına gideceğine yönelik endişeler de şirketlerin hisselerindeki yön arayışında etkili oldu.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu. Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir, Turkuvaz

0: Stres az, neşesi bol bir yeni hafta olsun. Ve ilk gününe başlarken de kulağınız Radyo Türkvaz'da olsun diyerek seslenmiştik sosyal medya adreslerimizden. Bakalım kimler sesimize ses oldu. Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Instagram'da Zühre'yi gördüm. Günaydın, iyiliklerle dolu bir hafta olmasını dilemiş. Amin, hoş geldin. İstanbul Zeytinburnu'ndan kucak dolusu selamlarıyla Yasin Hakan Karagözlü de şu an bizlerle beraber. İlyas Tokat'ta sevdikleriniz sizi bekliyor. Lütfen trafik kurallarına uyalım, emniyet kemerlerimizi takalım ve çöp atmayalım dostlar diye muhteşem bir uyarıda bulundu. Yüreğine gönlüne sağlık, sağlıklı yolculuklarımız olsun. Mahmut Elibol Kırıkkale'de bizlerle, Hamza Şirin başkenti Kahramanmaraş'ta şu an bizlerle. Bağımlılık yapan tek frekans İşte bu. Coşkun kaptanımız Antalya'da aramızda ve bu arada bugün Zühre'nin ayrı bir heyecanı da var. Hulya ve eşi de geliyor birazdan. İnşallah çok güzel bir kavuşma olur. Anneniz de sağlıklı, sıhhatli bir şekilde tedavisi de tamamlanır. Yani tam anlamıyla musmutlu bir gün olur bugün. Fatma Fransa'da umut oldukça dedi, her yeni gün bir başlangıç. Umutlarımızın tükenmediği yeni bir gün ve yeni bir hafta olmasını dilemiş. Çok teşekkür ederim. Yüreğine gönlüne sağlık.
1: Günaydın. Dın dın dın. Yerine geldik. İşe başlıyoruz. Sizinle.
0: Hayırlı işlerimiz olsun Asya. O da Mersin'de bizlerleydi. Güzel bir mesai saati olsun. Ayşe Gökdemir de bizlerle beraber. O da pazartesi sendromunun olacağını düşünmüyorum seni dinleyen de demiş. Bu doğru. Hoş geldiniz. Günümüzün sohbet konusu, bir insanda en sevdiğiniz özellik ne olur diye sorsam ne dersiniz?

0: Song.
1: Bir reklam. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Bir reklam. Bu frekansta hayat var, bu frekansta siz varsınız.

0: Onur günaydın, hayırlı sabahlar. Ben Serkan, Kahramanmaraş'tan.
1: Günaydın.
0: Şu anda Kahramanmaraş'ta hava açık ve güneşli. 25 derece bir sıcaklık var.
1: Şahane.
0: Kahramanmaraş Kayseri çevre yolu. Şu anda %50 bir yoğunluk var. Ortalama hız 70-80 km.
1: Çok iyi.
0: İnsanı sevdiren en güzel özellik kuyudur.
1: Buy.
0: Günaydın. Hayırlı sabahlar. Şoför arkadaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum.
1: Günaydın Serkan. Enerjine sağlık. İyi ki varsın. Huydur huy, doğru. İnsanı sevdiren huydur. Özlem Yılmaz da bizlerle. Günaydın. Macaristan Tatabanya'dan düzeltiyorum. Aydın da bizlerle şu an. Mutlu hayırlı haftalar mesajıyla. Hoş geldin, sefalar getirdin. Bizden de sana sevgiler, selamlar. Suat Büyüktaş bizlerle beraber. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Yine Gonca açıldı mı radyolar dedim ya, açılmaz mı? Günaydın mesajıyla bizimle bu anı paylaşanlardan. İyi ki varsınız. Devam edeceğiz yine sizin o güzel enerjinizden gelen mesajlarla. Ama sohbet konumuz neydi? Bir insanda en sevdiğiniz özellik nedir? 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de. TEB o kadar iyi
3: ki TEB. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta. Böyle bir
5: dünya var. Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası. Dünya katılım
6: var. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com. Böyle bir
5: dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası. Dünya Katılım
7: var. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. Reklam. Çok yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
2: Randevular, toplantılar, siparişler.
1: Güne güzel başlarsan hepsi kolayca halledilir. O yüzden güne Radyo Turkuaz'la merhaba de.

atalım sevgili dinleyenler. Bugüne dair hava durumu tahminleri yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. İl bazlı olarak da Rize çevreleriyle Kastamonu'nun daha çok iç kesimi, Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçiyor öngörülüyor ama yaklaşık 20-26 şehrimizde sıcaklık konusunda da alarm var sevgili dinleyenler. O yüzden de bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol etmeyi ihmal

Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %42 oranında sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Haramdere Ambarlı yönünde sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle de bir şerit trafiği kapatılmış. Yine E5 üzerinde Haliç Orta Köprü'de Ok Meydanı yönünde sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle de bir şeridin trafiğe kapatıldığını paylaşalım. İki bölgede yoğun bir lokasyon, o yüzden bunlardan kaynaklı yoğunlukta da yine artma olduğunu da paylaşalım. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Uğur Bey oğlum. Seni bize kavuşturan Rabbime çok şükürler olsun. İyi ki hepiniz varsınız. Birlik ve beraberlik içinde hepinize sağlıklı, huzurlu, bol kazançlı günler dilerim. Amin. Yeni hafta hepinizin işlerini rast getirsin inşallah. Trafikte olan tüm kardeşlerimin yolları açık, düz ve kazasız, belasız, hayırlı uğurlu yolculuklar dilerim. Kazançlarınızın bir tanesi bin tane olsun inşallah. Rabbim sizleri her türlü kötülüklerden korusun. Antalya'dan Serapcığım, çok teşekkür ederim canım kızım, öpüyorum. Coşkun Kaptanım, çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın Gül Öğretmenim.
1: Günaydın Gül Öğretmenim. Nasıl güzel geldi yine o güzel dualarınız. İyi ki varsınız. Sizin için de sağlıklı, çok güzel bir hafta diliyoruz. Hoş geldiniz. Arife Konya'da bizlerle beraber. Seçil Adana'dan günaydınlarıyla aramızda. Yani yüz güzelliği geçer, geçer gider ama huy güzelliği geçmez. O yüzden de huyu güzel olana, insan gibi insan olana can kurban demiş Seçil. Hakikaten de öyle. Benim de mesela bir insanda en sevdiğim özelliği netliği. Net olması, dürüst olması. En sevdiğim özelliği kim olursa, hangi sıfatta olursa olsun. Dürüst, netlik. Peki sizin bir insanda en sevdiğiniz özellik nedir? 505-188-30 çift sıfır mesaj attınız. Kalbim.

MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi işcep ve maksimum.com.

kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 20 Temmuz 1969 yılında tarihte ilk kez insanlı bir uzay aracı Ay'a ulaştı. Apollo 11 Ay yüzeyine indi. Ay'a ilk ayak basan astronot Neil Armstrong oldu.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

İlk saatimizi yavaş yavaş uğurlarken günün öne çıkan gelişmelerine bakalım sevgili dinleyenler. 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'le karşı karşıya gelen İspanya rakibini mağlup ederek tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı. New York New Jersey Stadyumunda zafere ulaşan Matadorlar 2010'un ardından kupayı ikinci kez müzesine götürdü. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir mesaj paylaştı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan İspanya milli

takımını yürekten tebrik ediyor. Dost İspanya halkına, ülkem ve milletim adına da selamlarımı ve muhabbetlerimi iletiyorum mesajına yer verdi kutlamasında. Tabii 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde normal süresi golsüz eşitlikle tamamlandı ve bu maçta Arjantin'i uzatmalarda bulduğu golle 1-0 mağlup ederek 16 yıl sonra yeniden dünya şampiyonu oldu İspanya. Dev organizasyonda gözler bir yandan da altın ayakkabı ödülüne çevrilirken Messi ile Mbappe arasındaki nefes kesen gol krallığı yarışında kazananı belli oldu. Mbappe 10 golle Dünya Kupası'nda birinci sırada yer aldı. 8 golle Messi de onu takip eden diğer bir isimdi sevgili dinleyenler. Tabii sadece maç izlenerek geçen bir süre değildi. Arka planında da çalışmalar vardı. Ne gibi? Ülkemiz adına da Adalet Bakanı Akın Gürlek Dünya Kupası finali öncesinde yasa dışı bahis ve sanal kumara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 19 adrese baskın yapıldığını, yasa dışı bahis trafiğinde bulunan 6314 banka hesabına da eş zamanlı bloke konulduğunu açıkladı.

Radyo Türk'ü Vazdesiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar sevgili dinleyenler. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicimizle hoş geldiler, sefalar getirdiler. Onlar için de çok güzel bir gün, çok güzel bir yeni hafta olmasını dileyerek bu saatimize de başlayalım. Bakalım kimlerle başlıyoruz şu an bizleri dinleyenler arasında. Serap var, günaydın dedi ve en sevdiğim bir insanın samimiyeti ve gördüğü tavır karşısında da koyduğu mesafeli duruşu demiş. Önemli. Serap Şanlıurfa'da bizlerleydi. Teşekkür ederim. Tülay Bursa'da aramızda. Herkese güzel günler, iyi haftalar dilekleriyle aramıza katılıyor. Teşekkür ederiz. Hakkı şu an

İstanbul'da bizleri dinliyor. Ankara yolculuğumuz başladı sizlerin eşliğinde. O zaman sıradaki şarkıları bizde de armağan eder misiniz demiş. Yolunuzu güzelleştirsin. Sıradaki şarkılar sizin de oldu. Şirin İstanbul'da bizlerle. Herkese mutlu bir hafta dileklerini ulaştırmış. O da günün konusunda bir insanda merhamet ararım. Çünkü merhamet diğer iyi özellikleri de içinde barındırır diye düşünüyorum dedi. Çok doğru. Merhametli, vicdanlı. Çok çok kıymetli duygular onlarda. Ankara'dayız Ayşe. Bir insanda en sevdiğim özellikler ortama göre davranması. Çocukla çocuk, yetişkinle yetişkin olabilmesi. Kriz odaklı değil de çözüm odaklı olması. Ve tabii ki sözünün eri olması. Liste uzar da gider diyor. Ama sıralamalar çok kıymetli, çok güzel. Dürüst olmak. Gülümseyebilmek mesela. Peki sizin sevgilinler, bir insanda en sevdiğiniz özellik nedir?

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
3: Reklam.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: Canlı yayınlarımızı Türk

Metehan sınır kapısının Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından toplanan bir grup provokatif gösteri düzenledi sevgili dinleyenler. Türkiye ve Türkler aleyhine çirkin sloganlar atan gruba Türkiye'nin yanıtı sert oldu. Türk F-16'ları adeta gövde gösterisi yaparken Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada her zaman her yerde göklerimizin yılmaz bekçileriyiz mesajı verildi. Yaz aylarının korkulu rüyası orman yangınları. Bu sefer Antalya'nın Aksek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldı. Çok da ciddi bir ilerleme de kaydedildi. Menteş Bey ve Sarıhalliler mahalleleri arasındaki ormanlık sahada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından durum hemen yetkililere bildirildi. Ve Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de yangına müdahale etti. Etmeye de yine devam ediyor biliyorsunuz. Ki söndürülse bile soğutma çalışmaları da önemli. Umarım kontrol altına alıp diğer herhangi bir yerden de çıkma tehlikesi de tamamen yok olur.

0: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
1: kripto. Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %51 seviyesinde sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Haliç Ortaköprü Ok Meydanı yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var ve bir şerit trafiğe kapalı. Umarım ciddi bir durum yoktur. Kazaya müdahale ediliyor şu an. E5 üzerinde yine Ambarlı Parseller yönünde de sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şeridin trafiğe kapatıldığını paylaşalım. Yine E5 üzerinde Topkapı Anıt Mezar yönünde de sağ şeritte bir trafik kazası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Saatlerimiz 8:28 olmuşken bakalım kimlerle bu anı paylaşıyoruz?
1: Abi benim bir insanda en çok sevdiğim özelliği dürüstlük abi. Dürüstlük olmadan olmuyor.
0: Kesinlikle Muhittin, teşekkür ederim. İzmir Bayraklı da bizlerleydi. Hoş geldinlerimize, iyi yolculuklar olsun. Erdemli'den günaydınlarıyla Aynur bizleri dinliyor şu an. Deniz Kahramanmaraş'ta neşemiz daim olsun. İnşallah her birimizin. İskenderun'dayız. Hasan ve Akyüz şu an bizlerle beraber. Onlara da sevgilerimizi gönderelim. Minik ve Aroş'un da sana selam var diyor. Bizden de çokça sevgiler, selamlar. Almanya Kassel'den Ercan da bizlerle. Bir insanda merhamet ve Allah korkusu çok önemli. Ha işte o zaman İçin rahat olabilir bir yerde. Teşekkür ediyorum Ercan. Hoş geldinlerimize sen de. Yasemin, benim için de en önemli özelliği anlayışlı olması. Bu gerçekten çok önemli. Yani altında art niyet aramamak. Yani çok özellik var tabii ki ama aslında olduğu gibi de kabul etmek diyor. Çok da doğru diyor. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin, sefalar getirdin sen de aramıza. Evet, sohbet konumu sevgili dinleyenler. Bir insanda en sevdiğiniz özellik ne olur? 505-188-30-0 mesaj attığımız.

güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'un finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Buy farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Buy'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Bugüne dair Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre sevgili dinleyenler, ülkemizin daha çok kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İl bazlı olarak Rize çevreleriyle Kastamonu'nun daha çok iç kesimleri, Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor sevgili dinleyenler.

0: sistem bozuldu. Online satışım durdu.
1: Tam iyi de çözülsün.
0: Nasıl?
1: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
0: Büyüksün.
1: Abartma. Tam iyi dersin. Tam iyi. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
0: Tam iyi.
1: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
0: Yürü be Tam iyi.
2: Tam iyi uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tam iyi. Tam istediğin ödeme şekli.
3: Tam iyi bir Garanti BBVA kuruluşudur. Tam iyi.

Voleybolda da sevgili dinleyenler ayrı bir gurur yaşıyoruz. Amil erkek voleybol takımımız 2026 Voleybol Milletler Ligi 3. Hafta son maçında İran'ı setlerde 3-1 yendi ve tarihinde ilk kez adını final etabına yazdırdı. Filenin efeleri çok çok ayrı bir, çok çok güzel bir mutluluk bu da bizim için aynı zamanda. Tarihimizde ilk kez çeyrek finaldeyiz. Milletler Ligi'nde filenin efeleriyle. Ama aynı mutluluk filenin sultanlarında da var sevgili dinleyenler. Onlar da yine A Milli Kadın Voleybol takımımız da çeyrek finaldeki Kanada Kadın Milli Voleybol takımıyla eşleşti. 23 Temmuz Perşembe günü saat 11'de gerçekleştirilecek. Yani hem erkeklerde hem kadınlarda iki takımda ilk defa, takımımızda ilk defa çeyrek finallerde, yani final etabında mücadele edecekler. İnşallah sonunda da çok güzel bir kutlamalı

0: Grup üyeleri ayrılmıştı. Hayranları da çok üzülmüştü. Tekrar birleştiler model grubu ve Ölürüm Daha İyi single çalışmasıyla da tekrar geri döndüler. İyi ki. Kısa bir aradan sonra buradayız.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi, Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. 1 gram altını bile kapınıza getiren...

0: temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş

Yine merhaba da ikinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken sevgili dinleyenler. Bu saatimizde de size bir Japon atasözünden bahsedeceğim. Karşıma çıktığında gerçekten yani wow dedirtti. Şöyle diyor: İster şarkı söyleyin, ister ağlayın, yaşayacağınız hayatın süresi değişmeyecek. İster şarkı söyleyin, ister ağlayın, yaşayacağınız hayatın süresi değişmeyecek. Yani şu hayatta verebileceğin en cesurca karar, kalbini ve ruhunu inciten her şeyi bırakmandır diyor. Çok da güzel diyor.

Ve bugün hala tepiniyorsa şuranlı yüreğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara.

0: Radyo Türk Manzesi'niz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyenlerimiz de hoş geldiler, sefalar getirdiler. Onlar için de çok güzel bir gün, çok güzel bir yeni hafta olmasını dileyerek başlayalım. Bu saatimize bakalım kimlerle başlıyoruz.
1: İzmir'den Murat. Adli tatil bugün başladı. Evet. Ben de o yüzden ailemle beraber tatilin ilk gününde sizleri dinliyoruz. Sorunuza yanıt olarak eşim gibi demem yeterli olur. Bütün kriterler eşimde benim açımdan mevcut.
0: Harika.
1: Ama içinden illa birkaç somut örnek vermek gerekirse anlayış en önemli kriter olabilir diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
1: İyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Murat, çok teşekkür ederiz. Sana ve tüm tatilde olan herkese de iyi tatiller mesajını da paylaşalım. Adli tatil 1 Eylül'e kadar devam edecek. Umarım güzel geçer. İzmir'de yine Adnan da bizlerle beraber. Zamanla bir büyüğüm demişti, arkadaşını taşı, o seni taşımıyorsa bırak, o arkadaş değil diye. Yani bu da yine güzel bir öğütlerden biri olmuş. Fatih, aidiyet duygusu diyor. Günaydınlar, hoş geldin aramıza. Gülnihan de bizlerle beraber, ona da sevgilerimizi gönderelim. Güzel bir gün olmasını dilemiş. Yine Özgür Yeni Gün, o da tatil yolundan selamlarıyla Kırıkkale'de bizlerle. Oo, iyi yolculuklar diliyorum. Sıradaki şarkılar sizin de yolunuzu güzelleştirsin. Evet sevgili dinleyenler, sohbet konumuz bir insanda en sevilen özellik. Ne ola ki sizin için? Sesli ya da yazılı mesajlarınız için mesaj hattımız 505 188 30 çift 0 olduğunu da hatırlatalım.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'le karşı karşıya gelen İspanya rakibini mağlup ederek tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı. New York New Jersey Stadyumunda zafere ulaşan Matadorlar 2010'un ardından kupayı ikinci kez müzesine götürdü. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir mesaj paylaştı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan İspanya milli takımını yürekten tebrik ediyor. Dost İspanya halkına ve ülkem ve milletim adına selamlarımı ve muhabbetlerimi iletiyorum mesajını paylaştı. Öte yandan tabii ki Dünya Kupası daha da çok konuşulacak sevgili dinleyenler. Bir diğer konuşulan konulardan biri de gol kralı konusuydu. Altın ayakkabı sahibini buldu. Altın ayakkabı ödülüne Lionel Messi ve Mbappe arasındaki nefes kesen bir yarış adeta damga vurdu sevgili dinleyenler. Kazanan Mbappe oldu. 10 golle altın ayakkabı ödülünün sahibi oldu. Lionel Messi 8 golle ikinci sırada. Bu yarışı tamamlamış oldu. Tabii Dünya Kupası'nın ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek de Dünya Kupası finali öncesinde yasa dışı bahis ve sanal kumara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir operasyonda 16-19 adrese baskın yapıldığını ve 6314 banka hesabına ise eş zamanlı bloke konulduğunu açıkladı.

Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %45 oranında sevgili dinleyenler. Basın Ekspres iki telli Güneşli yönünde sol şeritte bir bakım onarım çalışması nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı. Yoğun bir lokasyon olduğu için orayı kullanacak olan dinleyicilerimiz de bu konuda tedbirli olmaları önemli. Ankara trafiğini etkileyen olaylar arasında Sanayi Bulvarı Ümitköy yönünde bir, ikinci köprüde bir kaza meydana geldi sevgili dinleyenler. Öte yandan İzmir'de de çevre yolu Bolçova istikameti Narlıdere kavşağı öncesinde sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

Saatlerimiz 9.25 olmuşken kimler bize ortak oluyor diye baktığımda Hilal'i gördüm şu an. Akçakoca'dan selamlarıyla günün sohbet konusuna binaen de bir insanda samimiyet arayın diyor o da. Teşekkür ederim. Meltem mutlu haftalar dilekleriyle aramızda Kayseri'den şu an. Bir insanda en sevdiğim özellik merhametli ve güler yüzlü olması demiş o da. Kesinlikle. Bende de aynı şekilde netlik ve güler yüzlük. Netlik yani dürüstlük de aynı zamanda ama net olması. Yani şu tertemiz, gülümsemesi, güler yüzlü olması çok kıymetli. Mahmut İzmir'de bizlerle beraber güzel haftalar diliyorum dedi. Çok teşekkür ederim. Dün Dünya Fenerbahçeliler Günü'ydü. Bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçeliler Günü'nü de kutluyorum demiş mesajında. Biz de kutluyoruz senin bu güzel hatırlatman sonrası. Sıradaki şarkılar da sevgili patronumuz Muhterem Bey'e de gelsin dedi. Armağan olsun efendim. Bizden de selam olsun.

0: ATV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: 1 gram altını bile kapınıza getiren
4: böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
5: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
6: Sağlamsa Lassa.
4: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
3: Reklam.
7: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize çevreleriyle Kastamonu'nun daha çok iç kesimleri, Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Ama biz yine de sıcaklıklara, değişen hava şartlarına karşı da tedbirli olmayı ihmal etmeyelim.

saatlerimiz 9.45 olmuşken Gülhan bizlere eşlik ettiğini söylemiş, göstermiş mesajıyla. Daha doğrusu İzmir'de Serap aramızda. Yine İzmir'de Aslı da bizlerle. 2 haftalık bir izin döneminden sonra iş yolunda, trafikte sizinleyiz dedi. Sağlıcakla, umut dolu, sürprizlerin kapımızı çaldığı bir hafta bizimle olsun dedi. Tüm Çelikliler ailesine de sevgiler, selamlar olsun bizden tabii ki. Ya, izin sonrası mesai başlangıcı da biraz zor olsa, ama olsa da Radyo Turkuaz'da birbirine güzel şarkılarla birazcık hafifletebiliriz. Belki. Umarım. İnşallah. Nurhan Sakarya'da bizlerle, hayırlı haftalarımız olsun mesajıyla ona da teşekkür ederim. Serap da Antalya'da bizlerleydi. Ona da çokça sevgiler, selamlar. Serkan şu an o da İstanbul'da trafikte bizleri dinliyormuş. O zaman açalım sesleri biraz daha. Hele de İstanbul trafiğini. Ama gerçi hemen hemen artık her yerde, her ilimizde aynı benzer trafik durumları söz konusu oluyor, ama İstanbul'da günün her saati, her yerinde, her zaman olan bir durum bu trafik artık. O yüzden sıradaki şarkılar o trafiğin stresini birazcık daha azaltmaya katkı sağlar.

0: Şoto Expertise.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Şoto Expertise.
2: İdefix Premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix Premium'a geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
4: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 20 Temmuz 1969 yılında tarihte ilk kez insanlı bir uzay aracı Ay'a ulaştı. Apollo 11 Ay yüzeyine indi. Ay'a ilk ayak basan astronot Neil Armstrong oldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Afyonkarahisar'ın Çay ve Sultandağ ilçelerinde hasadına başlanan ve yüksek rekoltesiyle öne çıkan Napolyon kirazında verim üreticiyi memnun etti. Yağışların ve iklim şartlarının iyi gitmesi nedeniyle bölgedeki rekoltenin bu yıl 36 bin ton olarak gerçekleşmesini beklediklerini anlatan Sarı, bölgemizdeki fabrikalar aracılığıyla ABD ve İngiltere'ye de dondurulmuş ve kurutulmuş kiraz ihracatı yapılmaktadır ifadelerini kullandı.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: Radyo Turkuaz.

Ve haftanın ilk Uğur'la Güne Merhabası'nın bugünlük burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Aramıza katılan, bizi yolculuğuna, işine, kahvaltısına, yürüyüşüne, çayına, kahvesine, yani hayatının tüm anlarına eşlik ettiren dinleyenlerimize de çok ama çok teşekkür ederim. Saatler onu gösterdiğinde mikrofonda gönül dostu Füsun sizlerle birlikte olacak. Gününüzün iki saatine birbirinden güzel şarkılarıyla, yine o güzel sohbetiyle ortak olacak. Umarım her birimiz için evvela sağlıkla, sonra da huzurla geçen, mutlulukla geçen güzel bir pazartesi günü, güzel bir yeni hafta olur. Hep söylediğimiz gibi kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Yarın da yine yeni güne beraber başlamak adına saatlerimiz sabah 7'yi gösterdiğinde Uğur'la Güne Merhaba'da güzel haberlerle, güzel gelişmelerle, güzellikle kavuşmak üzere.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ve huzurlarınızda gönül dostu Füsun.

Şimdi önce telefonumun bir sesini kısayım, bir hemen kemerimi takayım. Uçacağız çünkü bugün. Şarkılar arasında, duygular arasında, hayatın içerisinde kim geldi? Gönül dostunuz geldi. Herkese selamlar, sevgiler. Evet, iyi bir hafta başlangıcı olsun. Bunun için ben elimden geleni yapacağım. Siz de benim yanımda olursunuz herhalde. Saatler 12'yi gösterene dek gönül dostunuz sizinle olacak. Uğur'cuma teşekkür ediyorum, Uğur Eracil'e. Zaten sabah saatlerinde sizin için çekmiş olduğum bir fotoğraf vardı yine. Hani böyle bir fotoğraf yok. Normalde baksanız hayatta, evde bu şekilde bir fotoğraf bile vermem hiçbir yerde. Ama sizin için de bu. Çünkü çok anlamlı bir şarkıyla ve bir sözle çekim yaptım. Öyleyse sosyal medyada buluşalım.

0: size eşlik eden güzel sesler. Hafta içi her gün saat 10'da Gönül Dostu Füsun yanında.
1: Reklam.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
3: Reklam.

bilgiyi de, acıyı da, mücadeleyi de, kaybı yaşamış olur. Ardından o derinliklerden, o sorunlardan, sıkıntılardan ya da gerçekten büyük zorluklardan evvelallah çıkan ve çıktıktan sonra da hala insan kalanlar, selam olsun size. Hala iyi niyetli kalanlar, kalbi güzel olanlar ve neyi neden yaşadığının artık farkında olanlar, selam olsun sizlere. Evet, Radyo Turkuaz'dayız. Çok güzel mesajlar ve tabii ki videolar, fotoğraflar gelmeye başlamış şu an. Nereye? 505-188-30-0 bu numarayı kaydetmeyi unutmayın. Görüntüler şahane. Ya Fikri anneciğim, sen nasıl güzelsin böyle Samsun'da. Kahvaltı masasında, radyosu yanında. Selamlar olsun bu güzel annelerimize. Aynı zamanda Sakarya'dan Nurdan'ım çalışırken radyoyu öyle bir yere monte etmiş ki birazdan hikayede Instagram'da bizlerle.

0: çok önemli bir dolunaya doğru gidiyoruz gönlümün dostları. Retro'da bitmek üzere. Çok az bir zaman kaldı. Şöyle 5-6 gün daha dayanın diyorum ama gökyüzünden çok önemli notlarım var. Hayata dair, kalbimize dair. Birazdan onları paylaşacağım tabii ki. Markete gittik, pazara gittik. Ne alırız, ne almayız? Nelerin içinde katkı maddeleri var? Ben tamamen delirerek geri döndüm. O yüzden de çok zor biliyorum. Doğru gıdaya, temiz gıdaya ulaşabilmek gönlümün dostları. Onlardan da bahsedeceğiz. Bugün pazartesi pazarına gidecek olanlar var mı? Sizin şehrinizde var mı? Merak ediyorum tabii ki. Bu arada sosyal medyada Instagram'a davet ediyorum. @radyoturkuaz, @gönüldostufusun. Tabii ki X ve Facebook'ta da varız. Orada da mesajlarımız, videolarımız, şarkılarımız, her şey mevcut. Ama bugün ben bu şarkıyla bir giriş yaptım. Çok manidar bir şarkı. Bakın sözleri bir dikkatli dinlemek gerekiyor. Ve orada dedim ki gerçek bazen sessiz gelir. Ama bir kez kalbine dokundu mu artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Radyonuzun sesini açın. Kalbinizin de gönlümün dostları.
1: Sus

Çünkü sen diyor, hayatına deneyim diye girip gidenlerin değil, yazgıyla bağlandıklarının ağırlığını ve derinliğini taşıyan bir ruhsun gönlümün dostu. Deneyim için gelenler ruhumuza bir renk katıp giderler. Ancak yazgı için gönderilenler ruhumuzun temel yapısını değiştirirler. Hatalar ve sevdalar gibi gezer durur çünkü. Kendi gerçekliğine uyananlar burada mı acaba? Acıyı bilgeliğe dönüştürenler burada mı? Kırıldığı yerden daha güçlü toparlananlar, peki kolay olanı değil de hakiki olanı seçenler burada mı?

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

yaşadım dostlar. Sürekli kendini ihmal edenin kimseye faydası olmaz. Ben size baştan söyleyeyim. Sondan da söyleyeyim, hemen söyleyeyim. Her zaman söyleyeyim. Kendine önce faydası olup da gerçekten sonrasında sevdiklerine, ailesine, ülkeye, bütün böyle güzel insanlara, tanıdıklarına, tanımadıklarına, hani gönlünce yettiklerine, yazgıya göre de faydası olan herkese selam olsun diyorum. Selamcığım diyor ki bugün annemin diyor, evimizin neşesi canım annemin ve yeğenim Elif'in doğum günü demiş. Sudenaz, yeğeninin adı galiba anladığım kadarıyla. Ay maşallah, anne iki torunuyla birlikte şu an doğum gününü kutluyormuş. Senemciğim, anneye selamlar gönderiyorum. Ha pardon, yarın da Sudenaz yeğeninin doğum günü. Bugün Elif'le anneciğinin. Ya annenin adını lütfen yazar mısın? Ya bunları ihmal etmeyin istiyorum. Anneciğinin adını lütfen yaz. Ellerinden öpüyorum o güzel annenin. Kesin aynı yaştayızdır. Bu aralar ben hala böyle 20'lerde, hatta 30'larda kalmış durumdayım.

0: hasretine. Alışırım, alışırım.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
2: Böyle...

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar. Trafik

0: ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Ve senemizin bir tanecik annecinin adı tabii ki Cemile'ymiş. Lütfen lütfen ihmal etmiyoruz isimleri yazmayı da. Ne demiştim? 3 yaş varmış aramızda. Ben 51, o 53. İşte bu kadar. Bu kadar güzeller güzel annenin fotoğrafını da gördüm. Hoş geldi diyorum Cemile annemiz. Hepimizin anneleri için gelsin ve tabii ki hayatta olmayanlara da şöyle gönülden bir dua etmeyi unutmayalım dostlar. Ve sakin olalım. Her şey gelir. Sonra gelecek dediğimiz bu zamanı hatırla diyor Asu Mansur. Kendinle bağlanma zamanı gelir. Aşk gelir, yolculuklar gelir. Sen şimdi tüm gördüğün ve karşılaştığın duvarlara olmak istediğin yerin resimleriyle doldur. Olur mu? Karşılaşmayı beklediğin insan gelir. Ne olursa olsun hafta sonu ve tatil gelir. Hep hayalini kurduğun o ev gelir. Beklediğin gelir. Bazen daha fazlası gelir. İşte karanlıklar bitmeyecek diye sakın ama sakın korkma. O an belki çözümünü görmediğin sorunların içinde kayboluyorsun ama kaybolma. Olmamış şeylerin olacağından da korkma. Sadece rahatla ve unutma. Gelecek. Nasılsa bir gün gelecek.

Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliği ile ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKOM.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.

0: bir tane fıtık bu aralar beni zorluyor. Ama şimdi yani bu ezgilerle de beni bir görmeniz gerekiyor. Bir sağdan bir sola. Gerdanları böyle kıvırmak isteyenler hazır mıyız? Geliyor.
1: Benim biricik sevgilim. Söyle senden başka kimim var benim?
0: Gerçekten bu şarkıda karıştırıyorum ya. Aslında Ajda Pekkan değil, Semiramis Pekkan söylüyor ama burada çok benziyorlar. Ben de kardeşimle sesimiz mesela benzer bizim de. Hatta konuşma tonlarımız bile çok benziyor. Şimdi gerçekten mutlu olmak isteyen herkes aslında yaşamın bazı duygusal düşüşlerden ve çıkışlardan geçtiğini artık bilmeli. Artık lütfen rüya aleminden bir uyanalım. Yani bir sır istiyorsak, bir işin sırrı nedir diye sorarsak, aslında kendini sevmenin kendi şifamız olduğunu, iyileştiremediğimiz her yaranında tekrar sahip olmaktan kendimizi alıkoyduğumuz bir yara olduğunu bilelim be dostlar. Buna artık birazcık uyanalım mı, var mısınız? Kendimize baktığımız bir hafta olsun, kendimize de değer verdiğimiz bir hafta olsun.

0: Ford Garaj Shop'a ekspertiz.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
0: TEB o kadar iyi ki TEB. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler, yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 20 Temmuz 1969 yılında tarihte ilk kez insanlı bir uzay aracı Ay'a ulaştı. Apollo 11 Ay yüzeyine indi. Ay'a ilk ayak basan astronot Neil Armstrong oldu.
3: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: ömründe bir kere.
1: Şimdi ilginçtir değil mi? Bazı insanlara canınızı vermek istersiniz. Yani öyle seversiniz ama bazı insanlar için bu duygu hiç belirmez sizin yüreğinizde. Şimdi bazen de ilişki sevgiyle bittiği için değil, o sevgiyi taşıyabilecek kapasite olmadığı için biter. Bakın çok güzel Gülden Üner o kadar güzel bir yazı hazırlamış ki oradan böyle bir özetle. Belki de gerçekten tamam seviyordu. Sen bunu hissediyordun, yakınlığı vardı, bir bağ kuruyordunuz ama bunların hiçbiri sana sahte gelmese de sevmek, bir ilişkiyi sürdürebilmekle aynı şey değil dostlar. Çünkü ilişki yakın kalabilmeyi, zor konuşmaları yapabilmeyi, sorumluluk alabilmeyi gerektiriyor. İşte bazı insanlar o ilişki, o bağ derinleştikçe, daha da böyle bir bağlanma oldukça, yakınlık arttığında eski korkuları da aktivite oluyor ve aktive oluyor. Aktivite ne alaka? Sevgi istiyorlar ama yakınlığın getirdiği yoğunluğu da taşımak istemiyorlar. İşte burası çok acı. Yani bunu bir kere anlamak gerekiyor. İşte tam bu noktada sen kendini sorguluyorsun. Ay ben ne yapıyorum? Yanlış mı yapıyorum? Biraz daha mı sabırlı olsaydım? Biraz daha mı anlayışlı olsaydım? Ben hata mı yapıyorum falan? Ama bu cevapların hiçbiri sende değil. Çünkü sen sevgiyi arttırmaya çalışırken aslında eksik olan şey sevgi değil. Eksik olan o sevgiyi sürdürebilecek ilişki kapasitesi ve dostlar. Karşında yoksa ne yapacaksın?

0: Deniz köpüklü olsun. Biraz da hatırımız olsun. Gönüller sevgiyle dolsun. Kulağınızda Radyo Turkuaz, kalbinizde de füsun olsun.
1: Kalbinizde de füsun olsun.
2: Ekipten bir kahve rica ettim. Bakayım bugün gelir mi merak ediyorum. Uzun bir zaman oldu ama. İkinci saat. Belki sesimi buradan duyarlar, neden olmasın. Olsun ya, gelse de gelmese de. Eskiden bazı şeylere çok takıldığımı hatırlıyorum. Bir bardak falan kırıldığında böyle ani tepkilerde bunu. Ya altı üstü bir bardak ya. Kırılsın yani, ne yapalım, ne olacak ki? Ama şimdi öyle değilim, bana ne olduğunu merak edenler birazdan. Aslında bize ne olduğunu merak edenler, onlar kendilerini biliyorlar.
3: Ben sen değilim, senin gibi de değilim.
2: Bugün sevgili Esra'cığımın doğum günüymüş. Son iki gün yengeç burçlarında. Nice güzel yaşların olsun.

0: Şimdi birazdan neyi kafamıza takmamız gerekiyor? Gerçekten neyi takmamamız gerekiyor? Şimdi insanoğlu yani çok doğal. Bütün o güdülerimiz, içgüdülerimiz, o duygularımız, işte zihnimiz, çocukluğumuz, geçmiş, gelecek, şu an falan derken çok takılı kalıyoruz. Olabilir, insanız, bunu yapabiliriz. Benim de bazen çok takılı kaldığım şeyler olabiliyor. Bazen işte size ben böyle bir şifa olmaya çalışırken abi bakıyorum ben çözüyorum. Peki bunlar nedir? Ne yapmamız gerekiyor? Nasıl yol alacağız gönlümün dostları derseniz birazdan. Bu arada sosyal medyada çok güzel içerik üreticileri var. Yani çoğunu tabii ki takip etmeye çalışıyorum ama zamandan dolayı, yaptığımız işten dolayı çok fazla göremiyorum, bakamıyorum. Fakat bazen önüme öyle kişiler düşüyor ki, bunlardan biri de Burak Güller gibi. O kadar doğal, o kadar samimi, o kadar sahici ve içten ki böyle gerçekten hayata değer katan ruhlardan biri o da, sevgili Burak. Ona selam olsun. Az evvelki konuşmamı çekmiş. Ben de Instagram hikayede paylaştım. Çok mutlu oldum. Videolarını izlerken kendimi çok iyi hissediyorum. Kendine has bir duruşu olan insanlara da bayılıyorum. Sevgili Burak Güller gibi. Burak'a buradan selam olsun. Hikaye bölümünde Burak'ın da sayfasını görebilirsiniz. Selamlar gönderiyorum. Şimdi 505-188-30-0'dayız. Batuhan'a, Nurcan'a, yeğenime, kardeşime demiş Müjgan'cığım. Galiba onlar yoldalar. İyi yolculuklar dileyelim. Çanakkale'den Tülay'ım gelmiş. Samsun'dan Mustafa abimiz bizimle. Handan'ımız geldi, hoş geldi. İzmir'den Çiğdem'in güzel evlatlarıyla bir video göndermiş. Aynı zamanda Kırıkkale'den Hatice'm de şu an bizimle. Kısa bir reklamdan sonra.
1: Reklam. Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Shop Expertiz.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Shop Expertiz.
5: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: Bilirsiniz. Tam 40 dakika oldu, hala bir kahve bile bilmiyorum yani neler oluyor acaba, yan odada kalkıp da gidemiyorum da, biz böyleyiz işte. Şimdi ilgine böyle yoğunlaştığın zaman kesinlikle bu odadan dışarıya çıkamıyorsun. Hani bazen tabii ki bir lavaboya gitme ihtiyacı oluyor, o çok ayrı, onu bile yani onu bile yapmıyoruz, bekliyoruz program bitsin diye. İşte böyle bir durum. Fakat gerçekten canım o kadar kahve istedi ki, acaba kime yazsam buradan, kime arasam bilmiyorum ki. Herkes duysa mı, bir Utku'yu mu arasam, Emre'yi mi arasam? Bir bakayım, bir anons daha böyle yapıyorum. Gelmezse artık ne yapayım, ne diyeyim. Şimdi az evvel ne dedi? Kafamıza gerçekten takmamız gerekenler, takmamamız gerekenler. Yani şu demek aslında, takmamak demek hiçbir şeyi umursama, gönül dostum demiyorum. Enerjimizi gerçekten değer verdiğimiz, belki de az sayıdaki şeye ayırmak. Hani geri kalan konularla gereksiz zihinsel yükler taşımamak. Şimdi mesela ne olabilir? Ben kafaya takarım, ailemi takarım, sağlığımı takarım. Yani işimi, mesleğimi, kendi değerlerimi, karakterimi, sorumluluklarımı, verdiğim sözleri, hedeflerimi. Başka ne olabilir mesela? Hayattan bir şeyler ders çıkartmak, bütün o ilişkilerden ders çıkartmak, gelişmek, bunlar takılacak şeyler. Ama yani beni herkes sevmesin. İşte sosyal medyada başkaları benim için ne düşünüyor? Kaç like aldım, ne oldu, ne bitti? Bunlar kafaya takılacak şeyler değil. Ya da sürekli başkalarıyla kendimi kıyaslamak. Kontrol edemediğim olaylarda, yani geçmiş ya da işte bir başkasının duygusu, bir başkasının hareketi veya hava durumu bile olabilir gönlümün dostları. Bunları gerçekten kafaya takmamak gerekiyor. Küçük hatalar olabilir. Minicik hatalarınız olabilir. Hadi diyelim ki büyük oldu. Yani sonuçta insanız gönlümün dostları. Yani inanın birçok insan bunu sandığınız kadar da hatırlamaz, söyleyeyim size. Her tartışmayı kazanma ihtiyacı hiç gerek yok. Ama inandığım şeyler üzerine giderim, tartışırım da bunun için gerçekten kafaya takarım. Fakat karşımdaki insan bunu artık anlayamıyorsa hiç kafaya takmam. Hadi bakalım, tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna derim. Şimdi hayatta acı ve sorun kaçınılmaz. Bunu unutmayın güzel dostlarım. Yani önemli olan hangi sorunları yaşamaya razı olduğumuza karar vermektir.
1: Bir reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Radyo Turkuaz'la sesimiz daha güçlü.
1: Gaziantep Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Diyarbakır Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Adana Radyo Turkuaz dinliyor.
4: Mardin Radyo Turkuaz dinliyor.

0: Şimdi dostlar, herkes gereken dersi aldıysa Merkür'ün düz seyrine geçmesine çok az bir zaman kaldı. Aslında böyle bir 3 gün falan diyebiliriz. 23 Temmuz'da şöyle bir normal duruma dönecek Merkür retrosu. Fakat ben gölgeli günleri de sayıyorum. O yüzden de diyorum ki Temmuz sonuna kadar aman dikkat diyorum benim güzel dostlarım. Neler oldu bu retroda? Hem de Yengeç Burcu'ndaydı. Çok da kıymetli bir burçtaydı. Artık böyle gerçekten hani olmaması gereken, hayatımızda artık bitmesi gereken, işlevini yitirmiş her şey. İnsan olur, eşya olur, olay olur. Bunların hepsini herhalde bir köşede artık bekletmediniz. Ne kalbinizin köşesinde, ne evinizin köşesinde diyorum. Belki de okumanız gereken, bitirmeniz gereken kitaplar vardı, filmler vardı. Yıllardır açılmamış kutuları belki gözden geçirdiniz. Şöyle kendi geçmişinize de çocukluğunuza da gittiniz gönlümün dostları. O yüzden de ben inanıyorum ki artık hani bittiğinde ne değişecek sorusu bence bu sizde. Yani bu sorunun cevabı sizde. Şimdi ben hafta sonu özellikle ay düğümleri değişti. Astrolojide değişiyor daha doğrusu. Onunla ilgili böyle hikayemde bir mesaj paylaştım. Gök günlük, evet, şu an Instagram'da gök günlüğe ulaşabilirsiniz. Aslında bir uygulama, astroloji master uygulaması. Vallahi çok şahane bir uygulama, ben size söyleyeyim. Hep bana soruyorsunuz ya gönlümün dostları, işte burcum ne, işte benim kuzey ay düğümüm ne, yükselenim ne, o ne derken, gidin oraya, orada haritanızı açın. Orada zaten o kadar güzel destekleyici ve yönlendirici şeyler var ki gönlümün dostları. Oradan da net bir şekilde, aslında hiçbir şey bilmeseniz bile, eğer doğum saatinizde doğruysa, doğum bilgileriniz doğruysa, size büyük bir hizmet veriyor. Astroloji Master ailesi de buradan selamlar göndereceğim. Gök günlükten de takip edebilirsiniz Instagram üzerinden de. Ben de zaten zaman zaman böyle paylaşıyorum. Çünkü tek kullandığım uygulama diyebilirim gönlümün güzel dostları. Bakın bakalım Merkür'ünüz nerede bitmiş? Satürn ne yapıyor bu 2,5 yıl? Burç değiştirdi, kuzey ay düğümü, güney ay düğümü, bunlar nedir? Hepsini açıklayıcı bir şekilde de anlatıyor. Kısacık şimdi bir reklam molası, ardından beraberliğimiz devam etsin.
1: Reklam. Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
2: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli.

artık ne yapıyorsak, ne yapmak istiyorsak, nasıl ilerlemek istiyorsak, kendimizden vazgeçmeden, kendimizi merkeze alarak gönlümün dostları, bazı ruhlar bunun ne demek istediğimi biliyorlar ve anlıyorlar. Kürşatçım hoş geldin. Sıradaki şarkı tabii ki senin için de gelsin. Eylemi görüyorum, Aysun'u görüyorum, Yusuf'u görüyorum Adana'dan. Ya yanındakiler bence seni dinlemiyorlar demiş. Evet, fark ettim. Aradım biliyor musunuz? Çünkü Utku yeni şarkılar ekliyormuş. Son ses açtığı için bilgisayarını, kimse şu an beni dinleyemiyormuş. Hallettik. 45 dakika gecikmeyle geliyor.

Şimdi doçent doktor Özlem Bozkaya diyor ki bedenin sürekli savaş kaç modunda kalmış olabilir mi acaba diyor. Olabilir. Mesela dinlenemediğini söyleyen dinleyicilerim var. Çünkü sürekli tetikteyiz. Tatilde bile gevşeyemeyenler var mı benim gibi acaba? Sessizlik bile huzursuz hissettiriyor mu? Yani sanki hep bir şey olacakmış gibi mi hissediyorsunuz? Ya da böyle kalbinizde bir çarpıntı, nabzın kolay yükselmesi, tansiyon dalgalanmaları, göğüste sıkışma hissi, bunlar var mı? Yani tetikleriniz normal olsa bile ya da uyuyorsunuz ama gerçekten dinlenemiyorum diyenler burada mı? Peki neymiş bu? Birazdan.

0: Turkubaz.com, Turkubaz Radyolar mobil uygulama.
1: Evet dostlar, omuz, boyun kaslarda böyle bir sertlik, devamlı bir baş ağrısı, sürekli iç gerginliği olanlar ya da gün boyu enerjisi düşmüş olanlar var mı? Peki ya devamlı canı tatlı isteyenler? Tatlı krizleri ya da kahveye bağımlılık hissi, sürekli atıştırma isteği, stres hormonları kan şekeri regülasyonunda da tabii ki böyle bir etki yapıyor, bunu unutmayın. Ya da kendinizi tanıyamıyorsunuz, en ufak olaya aşırı tepki, sabırsızlık, kaygı, odaklanma güçlüğü. Yani ben eskisi gibi değilim dediğiniz zamanlardan mı geçiyorsunuz? Tabii ki bunların hepsi, doktor diyor ki tek başına tanı olmaz. Ama bedenimiz uzun süredir hayatta kalma modunda çalışıyor.

Biliyorsak kalpli, sindirimli, bağışıklıklı, hormonlu, uykulardı, hepsi bundan etkilenebilir. Yani bazen sorun kalpte değildir, bazen sindirim sisteminde değildir. Bazen bedenimiz sadece uzun zamandır güvende değilim mesajıyla yaşamaya çalışıyordum dostlar. İşte iyileşme de çoğu zaman o güven duygusunu bedene yeniden hatırlatmakla başlar demiş Hipokrat reçetesi. Bayılıyorum onun anlattıklarına. Güzel bir zaman olsun ya. İyi bir böyle bilinçli güzel bir hafta olsun diyorum. Ya bunun için ne yapacağız? Bunun için elimizden geleni yapacağız. Yani kendimize yatırım yapacağız. Kendimize zaman ayıracağız. Bazı şeyleri dengelemeye çalışacağız gönlümün güzel dostları. Peki birazdan vedada buluşacağım ama öncesinde Soner'i görüyorum. Soner Oruç ve bütün böyle Fikri Oruç bütün ev ahalisi diyor seni dinliyor demiş. İskenderun'a selam olsun öyleyse Oruç kardeşlere. Abdurrahman bizim de Konya'dan. Valla ben de hep yorgunum diyor. Yani 6 gün işte bir günde evde çalışıyorum demiş. İşte o dengeyi nasıl ayarlayacağız? Ben hep şunu düşünüyorum bazen çok yorgunum dediğimde. O zaman ben bir yerde yanlış yapıyorum. Belki işle alakalı, belki evimle, evimin mesafesiyle alakalı. Bazen böyle işte aileyle alakalı sorumluluklarda onu düzenleyebilecek olan tek kişi sizsiniz gönlümün dostları. Bunu en iyi siz bilirsiniz. Belircim sen de hoş geldin.

Şimdi artık yavaş yavaş veda ediyoruz. Yepyeni bir hafta başladı. Program çok hızlı bitti ama bu hafta çok hızlı geçmesin diyorum. Şöyle bir tadına varalım, doya doya konuşalım, dertleşelim, işimizi gücümüze sahip çıkalım. Güzel şeyler üretelim, iyi şeyler düşünelim, kafamız her şeyi takmayalım konuştuk bugün biliyorsunuz ama...

hakkında daha neler neler konuşacağız. Veda ederken çok mesajım var. Hepsine merhaba diyemedim ama Meral'cim seni çok özledik İskenderun'dan. Nerelerdesin? Hoş geldin Meral. Bazen sizi merak ediyorum biliyor musunuz? Yani sağlığınız, sıhhatiniz nasıl? Biz de arada böyle hani yazın ihmal etmeyin diyorum. Şerifeciğim hoş geldin. 31 Temmuz'da evladı, kızı evlenecekmiş. Gönülden tebrik ediyorum onları. Kırıkkale'den Zerrin'i görüyorum. Sabah saatleri yine okuyamadım. Pek çok mesajım vardı. Fatmalar, Pervinler, Zekiyeler, Turgaylar. Sizler de hoş geldiniz. Ben gidiyorum ama çok güzel şarkılar bırakıyorum. Yine buraya.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100 bin TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı

Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaçları doğru zamanda ve doğru fiyatlarla tamamlamanın en pratik yollarından biri olmaya devam ediyor. Günün belirli saatlerinde sunulan özel kampanyalarsa alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. Onda 10 fırsatlar kapsamında her gün saat 22'de en çok beklenen ürünlerde sınırlı süre ve stoklarla kaçırılmayacak fiyatlar İdefix'te alışveriş severlerle buluşuyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlar, scooterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Afyonkarahisar'ın Çay ve Sultandağ ilçelerinde hasadına başlanan ve yüksek rekoltesiyle öne çıkan Napolyon kirazında verim üreticiyi memnun etti. Yağışların ve iklim şartlarının iyi gitmesi nedeniyle bölgedeki rekoltenin bu yıl 36 bin ton olarak gerçekleşmesini beklediklerini anlatan Sarı, bölgemizdeki fabrikalar aracılığıyla ABD ve İngiltere'ye de dondurulmuş ve kurutulmuş kiraz ihracatı yapılmaktadır ifadelerini kullandı.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 20 Temmuz 1969 yılında tarihte ilk kez insanlı bir uzay aracı Ay'a ulaştı. Apollo 11

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA Kripto.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca. Pilot
3: Garaj Oto Expertise. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.
1: Denizli Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Hakarya Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Trabzon Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
4: Şanlıurfa Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Ankara Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz dinliyor.
6: Kayseri Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
7: Çanakkale Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Konya Ereğli Radyo Turkuaz dinliyor.
9: Gaziantep Radyo Turkuaz dinliyor.
10: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: İstanbul'da online satışım durdu.
1: Tam iyi de çözülsün.
0: Nasıl?
1: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
0: Büyüksün.
1: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışa söyle.
0: Tami.
1: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
0: Yürü be Tami.
2: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Pilot garaj, şoför ekspertiz.
4: Kamp macerası mı başlıyor?

Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Expertise.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklam. CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Her zaman, her yerde yanında.

0: Turkuvazlar, sesimiz daha güçlü. Daha güçlü.
1: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Ankara Radyo Turkuaz dinliyor.
3: İzmir Radyo Turkuaz dinliyor.
4: Bursa Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Rengimiz turkuaz.

0: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaçları doğru zamanda ve doğru fiyatlarla tamamlamanın en pratik yollarından biri olmaya devam ediyor. Günün belirli saatlerinde sunulan özel kampanyalarsa alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. 10'da 10 fırsatlar kapsamında her gün saat 22'de en çok beklenen ürünlerde sınırlı süre ve stoklarla kaçırılmayacak fiyatlar İdefix'te alışveriş severlerle buluşuyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlar, scooterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Tatil başlıyor mu? Hotline. Hotline. İstediğin enerji olsun.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 20 Temmuz 1969 yılında tarihte ilk kez insanlı bir uzay aracı Ay'a ulaştı. Apollo 11 Ay yüzeyine indi. Ay'a ilk ayak basan astronot Neil Armstrong oldu.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Radyo Turkuaz

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utkuyla istekler. İsteyin yeter.
2: Efendim, herkese merhabalar, sevgiler, selamlar. Sevginin çoğaldığı, umudun hiçbir zaman eksilmediği, sağlığın, mutluluğun her zaman olduğu gibi yakamızı bırakmadığı bir hafta olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Utku'yla istekler başladı. Hilal'imiz bu hafta yok, yıllık izinde. İki güzel saati en güzel şarkılar eşliğinde değerlendirmiş olduk. Görev sırası bende, saatler 17'yi gösterene dek sizlerle birlikteyim. Yine güzel bir haftaya başlamak en büyük temennimiz. Yine her zaman olduğu gibi kalbimizde, yüzümüzde o gülücük eksik olmasın. Evet, Utku'yla istekler başlıyor. Ki gelmeden yazan dostlarımız var, görüyorum, teşekkür ederim. Herkesin gönlünden geçenleri de 3 aşağı 5 yukarı program başlamadan şekillendirmeye başladık bile. Gelen mesajlardan yola çıkarak. Öncelikle bir mesaj attığımızı hatırlatalım. Sizlere bakalım nerelerdesiniz ve neler yapıyorsunuz. Önce bir mesaj attığımız hatırlatılmış olsun. Yeni açanlar için, aramıza yeni katılanlar için bir kez daha 505-188-30-0 mesaj attığımız. 505-188-30-0 mesaj attı. Aynı zamanda Instagram Radyo Turkuaz. Orada son bir fotoğraf paylaştım. Merak eden dostlarımız varsa bakabilirler. Son paylaşımın altında yorumlarınızı yapabilirsiniz ki yorum yapan dostlarımıza bir kez daha teşekkürler. Instagram'da Radyo Turkuaz, yine Instagram'da Utku'yla istekler, X'de Radyo Turkuaz ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar olarak yer aldığımızı belirtmiş olalım. Aramıza yeni katılanlar, bizi daha önce hiç yazmayanlar, sizleri davet ediyorum. Ve daimi Radyo Turkuaz dostlarım, bir kez daha hepiniz hoş geldiniz. 17'ye dek güzel bir yolculuğa çıkacağız. Her tarzın güzellikleri olacak. Bakalım şu anda kimler sesimizi nerelerden duyuyor? Onları da sizlerden gelen mesajlarla birlikte öğrenmiş olacağız. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir hafta diliyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Herkesin işi gücü rast gitsin. Herkesin rızkı bol olsun. O zaman gelin bu şarkıyla birlikte programı açalım. Ardından yine gidişatı sizlerin yüreğine, sizlerin gönlüne bırakalım dostlar.

0: Şoto Ekspertiz.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
0: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler. Yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.

İnsan ders alarak yetişir, öyle değil mi hayat içerisinde? İnişler olacaktır, çıkışlar olacaktır. Her şey insanlar için amaç tecrübe kazanmaktır. Ayşegül'le başlayalım, İzmir'den selamlar. Eşim kızımla birlikte Muğla Akbük yolundayız. Nasipse diyor tatil başlıyor, hadi bakalım. İyi tatiller diliyorum, her şey gönlünüzce olsun. Volkan Nazilli'den dinliyorum. Barış Manço istekleri var, peki. Hakan İstanbul Ümraniye'den. Blok 3'ten bir şarkı. Refik Yeni Bosna'dan iyi dinlemeler. Eyvallah, sağ olasın. Fenerbahçe'ye başarılar dileğinde bulunmuş. Yarın akşam saat 20.30'da 3. ön eleme turu maçı var. Bakalım, hep beraber göreceğiz. İskenderun'dan Süreyya, abicim iyi ki varsın diyor. Çok teşekkür ederim, iyi ki sizler de oradasınız. Özellikle sıradaki şarkı sizlere de armağan olsun. Funda Arar'dan bir şarkım var ama hangi şarkısı şu anda tam olarak netleştirmedim, bakacağım. Ayrıyetten muhtarımızın eşi Songül Yengem'e de armağan olsun diyerek duygularını paylaşmış, peki. İzmir'den Mahmut, o da bizi dinliyor. Sana ve sevdiklerine armağan olsun. Bütün Fenerbahçeliler için bugün maşallah Fenerbahçeliler yoğunlukta. Esra Sakarya'dan, abi diyor bu hayatta 200 insanlardan çok çektim, diyeceğim bu kadar diyor, iyi yayınlar diliyorum, zararın neresinden dönerse kârdır diyerek duygularını paylaşmış sevgili dostumuz. Yani her zaman söylediğim gibi, insanlar ders çıkarmak zorunda hayattaki yaşadıklarından, öyle değil mi? Muradiye, o da bizi dinliyor. Kızım Hava, Eylül için sizden bir şarkı istiyorum, hava o kadar sıcak ki diyor, klima eşliğinde sizi dinliyoruz demişler. O zaman sizlere de güzel bir gün diliyorum dostlar.

kadar güzel mesajlar var ki. Kadriye, sizden bir şarkı istiyorum diyor. Eşim Dinçer için gelsin. Peki, selam olsun size. Devamlı dinliyorum sizi ama yazmak bugüne kısmetmiş diyor sevgili Gülçin. Kızımla temizlik yaparken dinliyoruz sizi. Bize de bir selam demişler. Gülçin'e ve Ankara Palat'ta kulak veren bütün dostlarımıza da armağanım olsun dinleteceğim şarkı. İzmir'den Taha, ailece severek dinliyoruz. Yusuf Güney'den bir şarkı istiyorum. Biricik kızım Mira'ya, sevgili eşim Tuğçe'ye diyerek duygularını dile getirmişler sevgili dostlarımız. Peki, devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram'da son bir fotoğraf paylaştım. Son paylaştığım fotoğrafın altında da yorumlarınızı yapabilirsiniz. Birazdan oradaki mesajları da okuyacağım dostlar.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Bakalım nerelerde kulak veriyor bize dostlarımız. Bursa'dan Güzin, kızım için sizden bir şarkı istiyoruz demişler. Güzin Hanım'a ve güzel ailesine sevgiler. Merhabalar, meğer diyor iki gün epey uzun bir süreymiş. Şükür kavuştuk diyor. Sevgili dostumuz Ergin Çabuklar, Mudanya'dan sevgilerle. Sıradaki şarkım sana ve sevdiklerine armağan olsun. Bakacağım bir Ali Güven şarkısına. Merhabalar, iyi yayınlar. Hatice, çok teşekkürler, sana ve sevdiklerine armağan olsun. Merhabalar Ayşe, ben eşim Erşan için sizden bir şarkı istiyorum. Şanlıurfa'dan dinliyoruz sizi. Selam olsun size de. Buradayım Utku abi diyor Nurcan. Selamlar olsun. Günün konusu bugün yok. Bugün sadece günün konusu sizlersiniz ve bizleriz. Hayatımız, yaşantımız, hep birlikteyiz. Rusya'dan sevgili İbrahim, nasılsınız diyor. Bütün şarkılar dünya şampiyonu İspanya için gelsin. Gerçekten çok sevindik İspanya'yla. Adamlar futbol oynuyor. Nakış gibi resmen işliyorlar futbolu. Aydın'dan dinliyoruz sizi Özge ben. Kızım Aden için gelsin bugünkü şarkılar diyor. Hava diyor o kadar sıcak ki deniz kenarından dönünce resmen buharlaşıyoruz demişler. Gönderdikleri mesajda peki. Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur hissi. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.

Devam ediyoruz. Hülya İzmir'den sevgilerle. Fatoş merhabalar. İzmir Üç Yol Bahçelievler'den çok sevdiğim annem, babam ve kardeşim Özlem için sizden bir şarkı istiyorum. Sizleri çok seviyoruz diyor. Bir de şu an kargo aktarmada çalışan eşim için demiş Fatoş Hanım. Selam olsun size de. Erzurum'dan Aslı, evdeyim, büyük bir temizliğe başladık diyor. Allah kolaylık versin. Sıradaki şarkı sizler için gelecek. Aleyküm selam, sağlıklı bir gün olsun sana da. Kürşat teşekkürler. Yozgat'tan selamlar. Vadi Kafe'den dinliyoruz siz demiş sevgili Ahmet. Bir sonraki şarkıda Hazal için gelsin peki. Tayfun merhabalar. Modum çok enteresan diyor. Değişiklik gösterebiliyor. Sıradaki şarkıda sana armağan olsun. Sana ve bütün sevdiklerine de güzel bir şarkıyla eşlik edelim sevgili Tayfun. Ayrıca Fatma, o da bizi dinliyor Antalya'dan. Özellikle güzel kızım Neslihan için sizden bir şarkı istiyorum. Selam olsun size de sevgili dostlar peki. Bakalım sırasıyla gidelim. Nerelerden dinliyor bizi dostlarımız? İzmir'den selamlar. Bütün şarkılar diyor. Canım eşim ve ailem için. Ali Yüksel ve çocuklarımız Meryem, Ceylin ve Cihan için demiş. Derya Hanım selam olsun size. Nurhan merhabalar Utku Bey. Bugün de şarkıları siz bana armağan edin demiş. Bugün diyor pek bir keyfim yok. Olsun. Rabbim yürek ferahlığı versin. Her şey gönlünüzce olsun sizin de sevgili dostlar. Peki.

Devam edelim Utku ile isteklere. Önce bu şarkıyla bir baş başa kalalım. Hemen ardından yine gönlünüzden geçenleri paylaşmaya devam edeceğim. 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

Sen en çok aşksın. Devam edelim Utku ile isteklere. Kamuran Akur istekleri var. Peki birazdan dinleteceğim. Beklemede kalsın hayranları. Fatma'nın mesajı var. Selam ve sevgilerimi iletiyorum. Yeniden sesinizi duymak çok güzel diyor. Çok teşekkürler. Selam olsun. Siz de iyi ki varsınız. Her şey gönlünüzce olsun. Kızım Zeynep'e benim için demiş Fatma Hanım. Allah bağışlasın. Şansıma bahtıma hangi şarkı çıkarsa diyor. Yılların eskitemediği bir şarkı çıkacak. Beklemede kalın. Abi Muğla Bodrum'dan Manisa Salihli'deki Arif Güven'e selamlar olsun. Dün de diyor Birol ve kıymetli eşi Rümeysa Keserbaş'a dün nikahları vardı galiba. Peki sevgili Arif Güven'e, Rümeysa'ya ve sevgili Birol'a her şey gönlünüzce olsun. Aynı zamanda sevgili Birol ve Rümeysa'nın da mutlu günlerini paylaşmış olalım radyodan. Şengül Karademir, Turkuaz ailesine selamlar. Hasan Sütçü ve ailesi için hediyem olsun demiş. Hacer Buluntu ve kızlarım için diyor göndermiş olduğu mesajda. Gülsüm Kırıkkale'den sıradaki şarkı sizlere de hediyemdir, kabul edin. Alican yoldayım diyor, Allah herkese kolaylıklar versin diyor İskenderun'dan. Betül merhabalar abi, inşallah iyisindir demiş. Beni sorma diyor, canım çok sıkın diyor. Eşim de arabayı sattı geçen hafta. Burada Adana'da sıcakta kaldık demiş. Olsun. Rabbim daha iyilerini nasip etsin size diyelim. Vallahi iyi kötü deniz yayla yapıyorduk. Şimdi demiş evde oturuyoruz. Olsun, oturun. Yapacak bir şey yok. Can sağlığı olsun. Canınız sağlıklı olsun. O yeter. Hiçbir şeyi kafanıza takmayın, olur mu? Her şeyin başı sağlık. Pınar Yozgat merkezden, o da bizi dinliyor temizlik yaparak. Selam olsun size de sevgili dostlar. Devam ediyoruz. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
0: Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 20 Temmuz 1969 yılında tarihte ilk kez insanlı bir uzay aracı Ay'a ulaştı. Apollo 11 Ay yüzeyine indi. Ay'a ilk ayak basan astronot Neil Armstrong oldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.

14.55 artık yavaş yavaş bu saati toparlayacağız. Çok sevdiğim kıymetli kardeşim Zeki'ye, o da şu anda beni dinliyor. Başta sevgili Zeki'ye kardeşime, Bora için, benim için çok kıymetlidir diyor. Peki Zeki'ye, Bora ve sevgili Şeyda, selam olsun sizlere de. Şeyda Kayseri'de, Zeki'ye farklı bir yerde ama gönüller bir, öyle değil mi? Selam olsun güzel insanlara. Zeki'ye için, Bora için ve Şeyda için de hediyem olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Merhabalar, yayınlar Hıdır Yılmaz. Mersin'den Maraş yolundayız. Size eşlik ediyoruz. Selam olsun size. Selam Utku Bey diyor. Sesinize kuvvet. Sesiniz çok iyi geliyor. Aşkım Şener için çok selamlar diyor. Onu çok seviyorum. Almanya'dan selam olsun demiş Emel gönderdiği mesajda. Soner ve Fikriye kardeşler, sıradaki şarkı sizleri için. İbrahim'in mesajı var Rusya'dan. Vallahi özellikle demiş İspanya'ya uçacağız demiş iki aile. Hem İspanyalı arkadaşım ailesiyle hem de Türk ailesi kutlamalara gideceğiz diyor. Ne kadar güzel. Selam olsun. Onlar çok destek verdiler bize. Öyle değil mi? Selam olsun. Onlar bizim artık manevi kardeşlerimiz oldu İspanyollar. Kayseri'den Şulem, oğlumla birlikte temizlik yaparken dinliyoruz seni. Herkese sağlıklı güzel haberler alacakları bir hafta dilerim demiş. Amin. Oğlum Mehmet Hakan'a armağandır diyerek duygularını paylaşmış sevgili dostlar. Peki. Devam edelim. Utku ile isteklere. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz. Zekiye ve Bora, bu şarkı sizlere armağan olsun.

bir kez daha selam olsun sevgili dostlarımıza. İkinci saatteyiz. Burası Radyo Turkuaz. Eşim için sizden bir şarkı istiyorum diyor. Az önce dinlettim. Tavşanlı'dan Zübeyde Hanım. Bugün de 23. yılımız. Eşim için Kayahan'dan bir şarkı. Az önceki saatte dinlettim. Nice güzel yıllarınız olsun. Sağlıkla, huzurla inşallah. Nimet Hanım Aydın'dan sevgilerle kurutmalık patlıcan yapıyoruz her zamanki gibi sizi dinliyoruz demişler. Selam olsun size de. Meral'in mesajı var. Severek dinliyoruz İstanbul'dan. Meral, Düzce'li arkadaşım Serdar İlhan için bir şarkı istiyorum. İyi ki varsınız diyor. Sizler de iyi ki varsınız, iyi ki oradasınız. Sevgiler, selamlar olsun dostlar. Fatma Sakarya'dan benim için de bir şarkı. Demet Akalın istekleri var. Bakacağız ilerleyen dakikalarda. Selam olsun sizlere de. Ümran, biz de seni dinliyoruz demiş. Küçük Yalı'dan. O da harika bir misafir davet etmiş. Hepimizin bildiği Gucuk kuşu. Gelmiş balkonda yuva yapmış. Bereketiyle gelmiş. Selam olsun size de. Güzel bir şarkı hazırladım. İsa, iyi haftalar Ümraniye'den. Arabada dinliyorum sizi. Sıradaki şarkı canım Hatice'me gelsin diyor. Onu çok seviyorum diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Peki devam edelim. Utku ile isteklere varsa sizin de gönlünüzden geçenler yazıp bana ulaştırabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
1: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın.

0: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Reklam. Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Devam ediyoruz, 15 oldu saatler. Günün şarkısının hemen ardından devam ediyor Utku ile istekler. Dostlarımız nerelerde? Reşit Mustafa ve orada dinleyen Eşref Bey'e sevgiler, selamlar olsun. Merhabalar, Yalova Belediyesi'ndeki sevgili Ömer, iş arkadaşım Emrah'la beraber yollarda dinliyoruz sizi. Ne olduğu önemli değil demiş. Bir sonraki şarkıyı da mesela arkadaşım Emrah için diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Lina ben, 11 yaşındayım. Erdem'den dinliyoruz maşallah. Sıradaki şarkım da sizlere hediyedir. Öykü, o da bizi dinliyor. İki arkadaş, o da 11 yaşında, ne kadar güzel. İki prenses. Sıradaki şarkım sizler için. Serkan, ben de buradayım diyor. Yozgatlı Serkan olarak Vatan 66 Mekan 34 demiş sevgili kardeşimiz. Sana ve bütün sevdiklerine. Merhabalar Sülbiye Sakar. Buradan seslenmek istiyorum demiş. Çocuklar parkta oyun oynarken başkasına zarar vermeyin oğlum diyor. Başka çocuklar yüzünden demiş. Gerçekten büyük bir zarara uğradık. Çocuğumun dişleri kırıldı demiş. Yüzü şişti. Çok geçmiş olsun.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

15-25 saatler. Bursa'dan Yahya, o da bizi dinliyor. Sevgili Yahya için Duman ailesine sevgiler, selamlar olsun. Gülnaz Gaziantep'ten, kızım Bilge ile mutfağımdan dinliyoruz sizi. Selam olsun sizler için de. Ankara'daki oğlum Abdullah için gelsin demişler. Sizleri severek dinliyoruz. Teşekkür ederim. Azerbaycan'ın Tovuz şehrinden sizleri dinliyoruz. Bizim için bir şarkı çalabilir misiniz demiş. Bütün kardeş ülke Türkiye'me selamlar olsun diyor sevgili Zamik. Sana ve sevdiklerine armağan olsun. Kardeş Azerbaycan'a sevgiler, selamlar. Rize'den Muhsin Ekşioğlu, çok teşekkürler. Site sakinlerine armağan ediyorum demiş sıradaki şarkıyı, peki. Elif hayırlı günler abi, eşimle dinliyoruz sizi. Bizim için de bir şarkı diyerek duygularını dile getirmiş sevgili Elif'e ve kıymetli eşine ve ailesine armağanım olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku'yla isteklere. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz, gönlünüzden geçenler, yazıp bana gönderebilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza yeni katılanlar, sizler de buyurun.

Reklam. Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz. Radyo Turkuvaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaçları doğru zamanda ve doğru fiyatlarla tamamlamanın en pratik yollarından biri olmaya devam ediyor. Günün belirli saatlerinde sunulan özel kampanyalarsa alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. Onda 10 fırsatlar kapsamında her gün saat 22'de en çok beklenen ürünlerde sınırlı süre ve stoklarla kaçınılmaz.

Çırılmayacak fiyatlar İdefix de alışveriş severlerle buluşuyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlar, scooterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.

sana ne oldu sevgilim? Devam edelim Utku'yla isteklere. Biraz da Radyo Turkuaz Instagram sayfasını takip edip de son fotoğrafın altına yorum yazan dostlarımız var. Berin Öztöğman, Çamlıca'dan selamlar olsun canım ablama. Sağlık sıhhat diliyorum. Afyonkarahisar'dan Hatice, Halkapınar ailesi için. Nazilli'den sevgilerle sevgili Hakan. Denizli'den selamlar olsun. Sıradaki şarkıyı kızım için istiyorum diyor Muradiye, göndermiş olduğu mesajında. Hülya'nın mesajı var. Hülya Akın Özdemir. Biz de hazırız demiş. Seviyoruz sizi. Sağ olun, eksik olmayın. Ümit Sivri'den dinliyor. Benim için de bir şarkı diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlarımız. Şöyle bakalım başka kimler var. Meltem, Amasra'dan selamlar. Ailece tatile geldik demiş. Kıymetli ablam için diyor. Selam olsun. Özgür'ün mesajı var. Sıradaki şarkı Özgür için ve sevdikleri için. Utku Beyciğim diyor. Ben de buradayım. Çok güzel bir şarkıya denk geldim demiş. Sıradaki şarkım da sizlere armağan olsun. O zaman bütün dinleyen dostlarımıza da gönlümden geçen güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Devam edeceğiz. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana yazıp ulaştırabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz ve X'te Radyo Turkuaz. Hadi isterseniz gelin bu dakikalarda ufak bir yoklama alalım. Şu anda Radyo Turkuaz dostları nerelerden dinliyor bizi? Varsa sizin de eklemek istedikleriniz, ben buradayım dostlar. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılan dostlar, sizleri de bekliyorum.

ağlıyorsam sen aldırma. Devam edelim. Merhabalar. Biz Öykü ve Lina 11 yaşındayız. Babaannemizin telefonundan yazıyoruz. Erdemli'den. Sıradaki şarkı özellikle Can, Ozan, Toprak, Yağmur için. Annemlerin bir şarkısıdır demiş. Çalar mısınız? Selam olsun size. Sağlık, sıhhat diliyorum. Bakalım kimler var. Ümit. Afyon'dan gece gündüz diyor. Radyo Turkuaz dinliyorum. Belki ben yeni öğrendim ama demiş. Paylaşmak istedim. Gümüş takıları akşam çamaşır sodasında beklettim ve pırıl pırıl oldular demiş. Peki. Benimkisi de iş yani diyor. Olsun. Selam olsun size de. Sizden Tam veya Ersay'dan bir şarkı diyor. Sevgili Ümit Hanım'a sevgiler, selamlar olsun. O da bizim kıymetli dostlarımızdan. Sağlık, sıhhat diliyorum size ve kıymetli ailenize. Hüseyin, o da bizi dinliyor. Eşim Melisa ve kayınçoyla beraber dinliyoruz demiş. Sıradaki şarkı da sana armağan olsun. Sana ve bütün sevdiklerine de sevgiler, selamlar. Bakalım başka kimler var? İnşallah bu sefer tünele girmez. Diyeceğim ama büyük ihtimalle yine tüneldedir benim sevgili kardeşim, arkadaşım Eda. Sağlık olsun diyelim. Bu şarkıyı da o zaman onlara hediye edeceğim. Sevgili Nur, Nur Sever için ve Altay ailesine de sevgiler, selamlar. Şöyle bir tünelden çıksın, birazdan yine güzel bir şarkıyla eşlik ederim ben onlara. Ama çok güzel bir şarkı seçtim sizlere. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, Arci ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklam. Sivi Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Alten Ercikli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 20 Temmuz 1969 yılında tarihte ilk kez insanlı bir uzay aracı Ay'a ulaştı. Apollo 11 Ay yüzeyine indi. Ay'a ilk ayak basan astronot Neil Armstrong oldu.
4: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Devam ediyoruz artık yavaş yavaş, bu saati kapatacağız. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. İzmir'den Adviye bütün dinleyenlere şunu söylemek istiyorum demiş. Bazen duanın tutma anı vardır. Amin dediğimiz an bu an olsun diyor. Gelen şarkı eşi Mehmet ve oğlum Çınar için gelsin. Selam olsun size de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Ne güzel bir söz, öyle değil mi? Birbirimizin duasında olmak, birbirimizi hissedebilmek, bunlar çok önemli şeyler. Harika bir şarkı seçtim sizler için. Bakalım sevecek misiniz? İstanbul'dan dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkı oğluma, kızıma ve torunuma gelsin diyor Gülnur Hanım. Selam olsun. Turkuaz'dan başka dinlemiyoruz demişler. Sağ olun, eksik olmayın. Seviyoruz sizi. Öyle güzel yürekli dostlarımız var ki. Merhabalar, Yozgat Sorgun'da esnafım demiş. Her zaman gibi hem çalışıp hem de sizi dinliyorum diyor. Sevgili Sema Hanım'a ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Bütün esnaf dostlarımızın da işi gücü rast gitsin. Gaziantep'ten iyi yayınlar. Annem için sizden bir şarkı istiyorum. Sizleri diyor severek dinliyor. Turkuaz aşığı demiş. Serap annesi için, kıymetli annenize de sevgiler, selamlar olsun. Hemen ardından sevgili Eda, kıymetli dostum. O da şu anda beni dinliyor. Eda için eşine, evladına, sevgili Nursever'e ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Bengü'yü de unutmayalım değil mi? Bengü de bizim canımız. Selam olsun size de. Bu güzel şarkıyı dinleyelim. Ardından son saatimize merhaba diyeceğiz.

Son saatimize de merhaba demiş olduk. Bakalım dostlarımız nerelerden dinliyor. Elmas nasılsınız diyor. Bugün evdeyiz diyor. Ve de misafir günüm, geçmişi yad etmek adına Tunceli'deki Zübeyde Hanım Meslek Sesi Eğitim Enstitüsü'ndeki sınıf arkadaşlarımla bugünü seçtik diyor. Sizden bir şarkı istiyoruz. Selam olsun sizlere de. Güzel bir gün diliyorum. Her şey kalbinizce olsun. Ne kadar güzel bir buluşma. Merhabalar, güzel bir gün diliyorum Turkuaz ailesine. Eşimle tatilden dönüyoruz. Yollarda yol arkadaşlığı yaptınız bize. Esma ve Serkan Yılmaz çifti, selam olsun size. İyi yolculuklar diliyorum, Allah'a emanet. Emre abicim Torbalı'dan sevgiler, saygılar. Bizden de sizlere selam olsun. O zaman dinleteceğim şarkı da sizlere armağan olsun. Onların da gönlünden geçen bir şarkı var. Birazdan dinleyeceğiz. Bakalım kimler var başka? Hasan, ismim Bilal demiş. Mersin'den Hatay'a doğru gidiyorum. Sıradaki şarkı eşim Zekiye Biçer için gelsin. Sizlere selam olsun. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Sizlere de güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim sevgili dostlar. O zaman hazırsanız hadi gelin bu güzel şarkıyla bir baş başa kalalım. Hemen ardından kısacık bir araya gideceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz. Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere 505-188-30-0 mesaj attığımız. Bakalım şu anda dostlarımız nerelerden dinliyor bizi.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
4: var. İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa.

0: Edilisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir, iş dünyasının yılın ikinci yarısına ilişkin beklentilerini değerlendirdi. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Burhan Özdemir, yaptığı değerlendirmede, yılının ilk yarısının küresel ekonomide belirsizliklerin kalıcı hale geldiği, jeopolitik risklerin ekonomik karar alma süreçlerinde daha fazla ağırlık kazandığı ve ülkelerin yeni büyüme alanları aradığı bir dönem olarak geride kaldığını söyledi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Merhabalar, Konya Ereğli'den Deniz ve 6 yaşındaki oğlum Uras selam gönderiyor size demiş. Selam olsun size, Deniz'e ve sevgili Uras'ın da gözlerinden öpelim. Selam olsun size. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Bakalım başka. İyi yayınlar. Sizden bir şarkı istiyorum. Bora'dan Gülüşü Güzel Zeki Hanım'a gelsin demiş. Bir istek şarkısı var sevgili Bora için, Zekiye için ve bütün sevenler için. Güzel bir şarkı hazırladım. Bakalım çalacağım şarkıyı sevecek misiniz? Yalın isteklerinden bir tanesi. Herkesin seveceğine inandım. Bu güzel şarkıyla baş başa kalacağız birazdan. Murat, o da bizi dinliyor. Sevgiler, selamlar olsun. Bakalım başka kimler var? Merhabalar, iyi yayınlar. Yahya, Emre, Duman. Onlar da bizi dinliyor. Neslihan ablam için gelsin demişler. Peki, sevgiler, selamlar olsun. Şimdiki dinleteceğim şarkı. O zaman hazırsanız hadi gelin bu güzel çalışmaya bir kulak verelim. Hemen ardından devam edelim Radyo Turkuaz'da. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

16.23 saatler. Merhabalar Turkuaz ailesi. Sıradaki şarkı sevgili annemiz Sevil, canımız evlatlarımız Lina, Öykü ve Özgür için gelsin demiş. Kemal Defne Gürbüz, selamlar olsun size. Sevgi Hanım, canım kızım Seher, canım içi torunum Zümra Durmuş yoldalar. Sizi dinlerken Zümracığım sizden bir şarkı istiyor. Annesinin bir tanesi der misiniz? Tutkucuğum sizleri de çok seviyoruz demişler. Turkuaz'dan başka bir şey dinlemiyoruz. Sevgi Hanım, sağlık sıhhat diliyorum size de. Güzel insanlar, selam olsun. Sevil, o da bizi dinliyor. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağandır. Ebru Antalya'dan dinliyor. Yıldız ailesine, Serteser ailesine ve orada dinleyen dostlara selam olsun. Serkan'ımız var, Kahramanmaraşlar'dan. Bakalım başka kimler var? 2004-2005 Ankara Yeni Mahalle Ticaret Meslek Lisesi mezunları için ve bütün şoför arkadaşlarıma armağan olsun demiş. Kahramanmaraş'tan sevgili Serkan, yolun açık olsun, Allah'a emanet. Zeynep Siirt'ten, şu an annemle ev topluyoruz, Van'a taşınacağız diyor ve sizi dinliyoruz. Görevde olan babam polis Yusuf için, annem Ayşe ve ben Zeynep, Niğdelilere, Siirtlere, Vanlılara ve bütün Türkiye'me armağan olsun ve bütün emniyet teşkilatına ve polislere gelsin demiş. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin polislerimizin, askerlerimizin, kolluk güçlerimizin. Hümeyra, iyi yayınlar Erzurum'dan. Biz de diyor temizlik eşliğinde dinleyenlerdeniz. Her şey gönlünüzce olsun sizin de sevgili dostlar.

0: İstanbul'da online satışım durdu.
1: Tamide çözülsün.
2: Nasıl?
1: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
1: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
0: Tami.
1: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
0: Yürü be Tami.
3: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Pilot
5: Garaj Shop'u ekspertiz. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Shop'u
6: ekspertiz. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir
7: mutluluk getir. Böyle bir dünya var.
8: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
7: dünya katılım var.
9: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
7: Size Fuzul uyar.
9: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
7: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
10: Reklam.

Yepyeni bir Pınar Ar şarkısıydı. Karakış'ın Esmer'i. Artık son 25 dakikamız. Çok sevdiğin kıymetli bir kardeşim. Bizim gerçekten yaklaşık bir 6-7 ay değil mi? Staj gördü bize sevgili Bengü'yi. Ben ona hep Bengü'yi diyorum. Aslında Bengü'dür ama Bengü'yü diyoruz biz ona. O bizim kıymetlimiz, o bizim canımız. Onun da kulakları için nasıl büyük bir ihtimalle o da şu anda beni dinliyor. Sana, ablana, bütün ailene sevgiler, selamlar olsun. Müslüm Baba'yı da unutmayalım değil mi? Teoman ailesi, Tekirdağ'da öğretmenlik yapan oğlum Umut, kızım Pınar için sizden bir şarkı istiyorum demiş. Serhat şehrimizden, Edirne'mizden Zeki Hanım'a da sevgiler, selamlar olsun. Fatma Hanım, Aydın Germencik'ten son şarkılar sizler için birazdan dinleteceğim. Mustafa Bey Kayseri'den dinliyor bizi. Mustafa Arık, eşim Sevim, kızım Azra Melis, oğlum Arda Ediz. Onlar da bizi dinleyen dostlarımızdan. Adana Şehir Hastanesi'nden bütün hemşirelere bir şarkı demiş. Adana'dan Seçil Hanım'a ve bütün sevdiklerine darmanım olsun. Özlem, sıradaki şarkım sizler için. Benim sizi unutmamı düşünmeniz bile beni üzer demiş. Olur mu öyle şey? Selam olsun size. Yeğenim Özlem Liva'ya ve benim adımı taşıdığı için de ona armağan ettim diyor Özlem Hanım göndermiş olduğu mesajında. Güzel memleketime sevgiler, selamlar olsun.

Evet, artık yavaş yavaş toparlanma zamanımız geliyor. Muhsin Bey Rize'den Yeşil Site Bahçesi'nde site sakinlerinin selamlarını iletiyorum size demiş. Selam olsun size de sevgili dostlar. Merhabalar abi, seni dinliyorum demiş sevgili Serkan, çok teşekkür ederim. Aleyküm selam Savaş Yazıcı. Turkuaz çalışanları için demişler. Son şarkılar hazır şu anda matbaada çalışan bütün arkadaşlara. Merhabalar Utku abi, şarkı çok güzeldi diyor. Çalan bütün şarkılar sana gelsin demiş Zekiye. Eyvallah, teşekkür ederim kardeşim. Aleyküm selam, ilk kez geldim demiş Turkuaz ailesine. Mevlana'dan, Konya'dan yazmışlar. Melike Eltaş ailesi için demişler. Aleyküm selam, selam olsun size de. Elif sıradaki şarkı bana ve canıma gelsin diyor. Son şarkılarımız hazır. Merhabalar Sevgi Hanım, son şarkılar özellikle canın içi torunum Zümra, canım kızım Seher için inşallah yayınlarsınız demiş. Anneannesinin bir tanesi Zümra der misiniz demiş, söylemiş olduk. Sizlere de sevgiler, selamlar. Okuyamadığım birkaç tane mesajım daha var, onları da okuyacağım ve müsaadem isteyeceğim sizlerden. Burada kalmıştık en son. Nihal, çok teşekkür ederim kardeşim. Fatma Hanım, son şarkılar sizler için. İlda, Datça Muğla'dan sevgiler, iyi yayınlar. Merhabalar, ben Tuna, Niğde'den selamlar diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Evet, haftanın ilk programında artık programımızın sonuna geldik. Az sonra hop dedik Ayhan mikrofon başında. Hop dedikle güzellikler Radyo Turkuaz'da devam edecek. Allah sağlık saat verirse yarın yine aynı saatte saat 14'te yeniden kavuşmak ümidiyle. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir hafta diliyorum dostlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.

0: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: İstanbul'un festivali İstanbul'da.

0: biletspace.com ve biletspace.com'da. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Alo alo, muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: Teşekkürler, iyi akşamlar. Hanımlar, beyler hoş geldiniz. Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunuyor. Ben Ayhan. Şu dakika itibariyle mikrofondayız. Utku'ya teşekkürler. Nöbeti devralıyorum. Bugün ayın 20'si, Temmuz ayının da hızla sonuna doğru ilerliyoruz. Saatler 17.05'i gösteriyor. İstanbul'dan sizlere sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Sıcak bir gün yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz. Şu andan itibaren

konu atalım. Akşamı 8'ini bulalım. Bugün aynı zamanda Lubex motor yağlarından iki şanslı dinleyicim motor yağı kazanacak. Saat 19'dan sonra bir yarışma yapacağız. Bakalım kimler yarışma sonucu doğru cevap verecekler. WhatsApp hattımız 0505 188 30 çift 0. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını bizlere iletebilir. Gö-

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.
2: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: O kadar iyi ki TEB. Pilot Garaj Yolu Ekspertiz.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Böyle bir dünya var.
6: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
4: dünya katılım var.
7: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
4: Böyle bir dünya var.
8: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli.

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

Kadın merhaba, herkese selamlar dostlar, hoş geldiniz. Güzel bir hafta olsun. Mesajlar gelmeye başladı. Manisa sahili çok sıcak. Sami ve Ayşe Cingöz bizleri dinliyor. Kahramanmaraş'tan Mehmet ve İsa, işten çıktık eve gidiyoruz. Sadece trafikte değil, her taraftan seni takipteyiz. Teşekkür ederim tebrik için, sağ olun arkadaşlar. Kardeşler. Kırşehir'deyiz, sevgili Sezgin eşimle dinliyoruz. Bahçemizi de bir taraftan temizliyoruz. Eşimin adı da Zahide.

Lay. Bugün ayın 20'si, günlerden pazartesi. Yılın 201. günü. 2027'ye kaldı 164. Yarısını çoktan geçtik dostlar. 7. aydayız. Gündüzün kısalması 1 dakika. Hemen cırt diye yırttık. Takvimin arka yaprağına da bir bakalım. Bugün doğan çocuklar için isim önerileri. Erkek çocuklar için Hasan. Kız için Maide. Eskiden vardı Maide teyzeler, Maide ablalar değil mi? Çok kullanılmıyor artık ama yine de biz de hafızalarda yer etsin diye okuyoruz. Erkek ismi Hasan, kız ismi Maide. Dostlar devam ediyoruz, mesajlar geliyor.

MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ama ne güzel şarkıdır değil mi? Kayahan abi de bir kere daha sevgi ve saygıyla analım. Hanımlar beyler, Hop Dedik Show.
1: Ay canım benim, seni seviyorum.
0: Ben de sizleri seviyorum. Antalya Coşkun Kaptan selamlar, iyi yolculuklar. Ekrem'e bir merhaba. Peki. Belçika'dayız Nazife. Mutfaktayız, seni dinliyoruz. Ceyhun ve Hakan İzmir'de Tradik'te. Türkiye'me selam, gönderdim gitti. Batman'da çok dinleniyoruz. Oradaki dostlarımıza selam, Radyo Turkuazcılara. Valla bugün diyor arabam 50 dereceye ulaştı, sizi dinleyerek yolculuk yapmaktayım diyor. En azından bunun keyfini yaşayalım. Arif, peki.

Onlara da bir merhaba gönderelim. Dostlar, günün konusu saat 6'da gelecek. Biraz konu hakkında konuşuruz. Sesli, yazılı mesajlarınızı alacağım. Yine ilginç bir şeyler tartışalım ya, ne olacak. Ama bu arada günün bombası. Otomobillerde tabii çokça dinleniyoruz trafik saati. O yüzden sizlere sponsorumuzdan Lubex motor yağlarını bir alkışlayalım. 2 adet tüm Türkiye, hiç fark etmez. Bir soru soracağım saat 7'den sonra. İlk doğru cevap veren iki kişiye Lubex'ten motor yağı hediye edeceğiz. Vay ki vay.

0: bulduk. Bu tatta devam edelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
4: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın.

0: herkes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Shop'a expertise. Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
0: Dünya Katılım var.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik

0: aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show.

vay vay vay vay. İstanbul trafiği. Bakalım neler oluyor. %62'lik bir yoğunluk var. Bu arada Yeni Galata Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları yapılacakmış bu vesileyle bu gece. Saat 1.30'da 4.30 arası araç ve trafiğine de kapanıyormuş İstanbul trafiğinde böyle bir gelişme. Sizlere de aktarmış olalım. Hava sıcak. Zaten trafikte olanlar bu saatte neyle karşılaşacaklarını biliyorlar. Sıra dışı bir durum yok ama genel bir İstanbul yoğunluğu. Diğer kentlerde durum nedir? Dileyenler bizlere iletebilir. Kahramanmaraş'tayız. Malik eşi Nuran da yolculuk yapıyor. Onu çok seviyor. Ona da sürpriz olacak şimdi seni duyunca diyor. Eyvallah, sürpriz oldu değil mi şimdi? Tamamdır. Peki, sürprizimizi yapmış olduk. Renas 11 yaşındayım. Ondan sonracığıma sizleri dinliyorum demiş. Eyvallah. Giresun'a bir merhaba. Aliço nasılsın? Samet'le beraber seni dinliyoruz. Bize bir selam. İstek programı değil ya. Şarkılar güzel. Selam iletiyorum. Soru, Lubex motor yağlarından hediye kazanacaksınız ama saat 7'den sonra. Saat 7'den sonra. Onu bekleyelim. Tamam mı? Haydi bakalım. Mersin'den selamlar. Tabii bu saatte servis kaptanları da yoğun bir şekilde bizleri dinliyor. Orkun'a ve Baran'a iyi yolculuklar. Ali Özdemir. Peki. Gönderdik gitti. Dostlar, saat 6'da günün konusu gelecek. Yine ilginç bir konu. Bakalım kimler neler söyleyecekler.

0: Nasıl? Böyle iyi miyiz?
1: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Evet. Lubex motor yağları hop dedik şov. Saat 7'den sonra bir de yarışma yapacağız. İki dinleyicimiz Lubex'ten motor yağı kazanacak. 7'den sonra ama. Mardin, Gamze, iyi akşamlar. Akşam hazırlığı yapıyorum. Her zamanki bir Radyo Turkuaz. Teşekkür ediyoruz Gamze. Servet, sağ olasın. Rahmenu, merhaba. Trafikteyim. Bana eşlik ediyorsunuz. Peki, iyi yolculuklar. Ailenle birlikte yemeğe gidiyoruz. Mardin'e bir selam var mı? Emine'den Murat'a.

0: Kim ya? Rosenheim. Milli. İş arkadaşlarıyla beraber seni dinliyoruz Almanya. Selamlar. Dostlar bir reklam arası verelim. Sonra tekrar görüşelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
5: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
6: Garaj Shop'u ekspertiz.
7: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. Hotline. İstediğin enerji olsun.
8: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de.
4: Chery. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Reklam.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor.

0: Show devam ediyor.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 20 Temmuz 1969 yılında tarihte ilk kez insanlı bir uzay aracı Ay'a ulaştı. Apollo 11 Ay yüzeyine indi. Ay'a ilk ayak basan astronot Neil Armstrong oldu.
3: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Hoppa.
1: Saatler 17.57'yi gösteriyor dostlar şimdi. Efendim, toplu yaşadığımız alanlarda uymamız gereken kurallar. Bunlardan bir tanesi site, bir diğeri apartman. Alt üst ve de yan yana komşuluklar, şunlar bunlar. Nüfus arttıkça tabii ki bu kurallar biraz daha uygulanması gerekiyor ki komşular arasında tartışma çıkmasın. Kısa yoldan anlatıyorum ben mevzuyu. Şimdi bir hanımefendi apartmanda alt kata iniş merdiveninin orada, ondan sonracıma bitkiler koymuş. Çiçekti var bitki.

0: de var ama merdiven basamaklarını hepsine birer tane saksı gelecek şekilde aşağı yukarı 1, 2, 3, 4, 5, 10 tane falan var. Kapısının önünden başlıyor aşağıya doğru merdiven inerken. Şimdi bu şikayet edilmiş bu ablamız. O da şikayet gelince şöyle bir video çekmiş.
1: Şikayet etmişler Galatasaray'a. Size ne zarar var? Binanın gerçekten
0: size ne zararı var diyor. Binadaki bütün dertler bitti de diyor. Benim çiçekler mi size battı diyor. Türkçesi bu yani. Çok da uzatmadan hemen mevzuyu söyleyeyim.
2: Yok demek.
0: Tabii tabii. Abla sinirlenmiş. Ablayı zabıtaya şikayet etmişler. Apartmanda merdiven içerisine, saksıların içerisinde bitki. Evet, görüntü olarak güzel. Güzel görünüyor. Görseniz siz de. Hakikaten orası yeşil yeşil olmuş. Ama...
1: Ne istediniz?
0: Abla diyor ki ne istediniz diyor. Aslında videoyu çekerken de komşular duysun da istiyor. Alt kat, yan kat, üst kat filan. Bağıra bağıra. Sinirlenmiş yani. Peki ben şimdi sizlere sorayım. Burada yorumlar ikiye ayrılmış. Ne var kardeşim? Kadın ne kadar güzel. Yeşile katkı yapıyor. Apartmanın merdiveninde. Kimseyi de çok engellemeden. Alt alta her basamağa birer saksı gelecek şekilde oraya dizmiş. Güzel de bir görüntü var. Ne var? Kimisi diyor ki böyle kafasına göre yapamaz. Ancak evinde yapabilir diyor. 0505 188 30 çift 0. Birincisi, toplu yaşadığımız alan, apartman, site, yan komşu, alt komşu, üst komşu. Şimdi böyle bir çiçek hadisesi, böyle bitki hadisesi. Siz ne diyorsunuz? Kadın haklı canım, ne var işte? Merdivenleri güzelleştirmiş de diyebilirsiniz. Olmaz, ortak yaşam alanı, o merdivenlerin boş kalması gerekiyor da diyebilirsiniz. Bunun dışında ya bizim sitede de buna benzer şöyle şöyle apartmanda da böyle böyle bir şeyler olmuştu diyebilirsiniz. Sesli mesaj bekliyorum. Dileyen yazılı da yazabilir ama sesli olunca, sizin sesinizi de duyunca güzel oluyor bu arada. 0505 188 30 çift 0. Sesli mesajı gönderin, yorumlarınızı yapın. Bakalım kimler neler söyleyecek. Hanımefendi haklı mı değil mi? Zira onu zabıtaya şikayet etmiş komşular.
3: Radyo Turkuaz.

0: Yanar Gün'ün şarkısı şahane bir plaktır. Bu şarkı da muhteşemdir, efsane. Kraliçe Gülden Karaböcek.
1: Yanar Gün'ün şarkısını sundu.
2: Eğlence, şamata burada.

0: ben geldim.
1: Hoş geldin arkadaş.
0: Şimdi Hop Dedik Show. Az evvel söylediğim gibi abla apartmanda kendi kapısının önünden aşağı inen merdivenlere saksı içinde her basamağa bir tane gelecek şekilde büyük böyle uzun bitkiler koymuş. Tabii oradan geliş geçiş saksı kadar biraz azalmış yana doğru. Ama ve lakin görüntü güzel aslında, orada bir sorun yok. Fakat komşular zabıtaya şikayet etmişler. Abla da diyor ki kime ne zararı var diyor. Şimdi toplu yaşadığımız alanlar, aramızda site ya da apartman yöneticisi olanlar varsa onlar da cevap verebilirler. Videoya baktım, tamam güzel görünüyor ama zabıta demiş ki bunları hemen buradan kaldır. kaldır demiş. Ondan sonracığıma abla da bu şikayet ve zabıtadan gelen talep üzerine tepki videosu çekiyor. Sosyal medyada yayınlamış. Millet de aşağıda kapışıyor. Bizim Türk milleti bilirsiniz, hemen kavga. Haklıydı da haksızdı da falan. Ben de sizlere sordum nedir durum diye. Bakalım kimler neler söyleyecekler. İyi akşamlar, buyurun.
2: Bayan abi iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler.
2: Öncelikle benim düşüncem, abla çok güzel bir şey yapmış. Daha böyle görsel olarak güzel bir şey yapmak istemiş ve güzel de olduğunu tahmin ediyorum. Görmedim videoyu ama.
0: Ben gördüm, hakikaten güzel görünüyor. Fakat işte merdivenlere böyle birer tane koya koya gidersen yana doğru daralma var saksı kadar.
2: Bir de şöyle bir şey var. Zabıtaya şikayet edilmiş. Zabıta meskun mu hale karışabiliyor mu? Yani zabıtanın bunları kaldır demesiyle o çiçekler oradan kalkar mı kalkmaz mı onu da bilmiyorum.
0: Evin içine, evin içi, apartman içi.
2: İyi yayınlar.
0: Anladım. Aramızda zabıta var mı? Zabıta var mı? Zabıta geliyormuş şimdi. Ondan sonra...
3: Ne oluyor ulan burada?
0: Evet. Tam böyle. Ne oluyor ulan burada olabilir yani. Levent Bey buyurun.
4: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
4: Bey, Zonguldak'tan Levent Alper.
0: Hoş geldiniz.
4: Şimdi ortak alanlar adı üstünde ortaktır.
0: Tamam.
4: Kimsenin şahsına münhasır değildir.
0: Evet.
4: Burada bırakın saksıyı, bir çift terliğin bile...
0: Saksı dedikçe de aklıma rahmet Erol Büyükburç geliyor. Daha ileri durun. Saksı değilim ben diye.
4: Saksımış olmaması lazım.
0: Tamam.
4: Ortak alanda yaşayan insanların öncelikle birbirine saygılı olması lazım.
0: Evet.
4: Saygı çerçevesinde her şey mümkündür.
0: Oraya peki çiçek ve bitki konması saygısızlık mı? Güzelleşti diyor kadın.
4: Ben bu çiçek olayını yanlış buluyorum.
0: Peki. Öyle değerlendiriyorum. Teşekkür ederiz. Görüşler.

0: akşamlar. Dostlar, bir reklam arası verelim. Herkes görüş bildiriyor. Şahane. İlgi var. Güzel. Konu ilginizi çekti. Tamamdır. Onları birazdan yayınlıyoruz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
4: Kripto. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Smoking bizim işimiz.

0: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.
0: 1 gram altını bile kapınıza getiren...

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: 18.17'yi gösteriyor. Radyo Turkuaz burası. Herkese iyi akşamlar. İstanbul'da trafik yoğundu. 165 seviyesinde. Birkaç noktada trafik kazası var. Geçmiş olsun diyelim. Onun dışında klasik İstanbul trafiği. Şimdi bir hanımefendi oturduğu apartmanda kapısının önünden itibaren aşağıki kata kadar merdivenlere her basamağa bir saksı gelecek şekilde bitki dikiyor. Onlar da uzun boylu böyle. Aslında güzel bir görüntü ama orada işte şikayet etmiş diğer komşular. Zabıta da gelmiş, demiş ki
1: bu ne be?
0: Ablaya bunları kaldırdı.

0: alsın. Ama bu çapta merdivenlere böyle bitki koyan kadın evi de çiçekten geçilmiyordur. Onu söyleyeyim size. Bence öyle yani.
1: Selamlar Radyo Turkuaz. Az önceki bir konuya tanık oldum.
0: Buyurun.
1: Şöyle bir açıklama yapmak istiyorum.
0: Lütfen, bütün Türkiye dört gözle bekliyor sizin açıklamanızı.
2: Ay, ne kadar değişik.
0: Dinliyoruz sizi beyefendi.
1: Özellikle merdiven boşlukları, merdivenlerimiz bizler için.
0: Evet.
1: Yangında, afetlerde, depremlerde kaçış, evet, noktalarımız olduğu için boş bırakılmalı.
0: Tamam.
1: Engel olmayacak şekilde dizayn edilmeli ya da eşya vesaire koyulmamalıdır.
0: Abla diyor ki güzel bir görüntü var. Bu çiçekler, bu bitkilerse ne yapıyor diyor.
1: Acizane, benim tipim. Saygılar, selamlar.
0: Saygı bizden, selam da bizden. Bayram Bey.
3: Ayhan merhaba. Elazığ'dan Bayram ben.
0: Buyurun.
3: Ya şimdi her sitede, her apartmanda vardır böyle muhalif tipler. Zabıtaya, polise şikayet edeyim, muhalefet olayım.
0: Ya yazacağım bunu, yazacağım.
3: Süslemişse, evet, çiçek, bitki, her neyse, evet, koymuşsa, milletin geçişini engellemiyorsa, sen, ne kadar güzel. Fotosentez abi.
0: Hafif engelliyor gibi.
3: Bol oksijen, ne güzel. Ya, işte alkışlıyorum ablayı.
0: Ama bakın bir de cevap var. İyi yayınlar. Otobüste olduğum için sesli mesaj atamıyorum. Bir Kahramanmaraşlı olarak 6 Şubat depreminde o merdivenlerin ne kadar gerekli olduğunu gördük. Bazı katlarda merdiven başlarında kavanozlar bile konulmuş. Biz sürekli asansörle inip çıktığımızda farkında değildik ama depremde gördük. O kavanozlar kırılmıştı. Sadece kavanozlardan dolayı yaralanan kişiler bile oldu. Bu konu gerçekten önemli diyor. Peki, bu çok güzel bir görüştü. Bunu da bir kere daha buradan söylemiş olalım. Bir
4: reklam. Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.

Tabii çok özel çocukluğumuzun şarkısıdır bu. Bunu Erkin Baba söyler, Erkin Koray. Yıllar sonra burayın aklına gelmiş, o da yorumlamış. Hazır Erkin Koray dedik. Büyük ustayı da bir kere daha anmış olalım. Hanımlar, beyler, Erkin Koray.

0: O kadar çok bilgi var ki aslında. Hani bir taraftan Hababam sınıfı mezuniyet töreni şarkılarından birisi olması değil mi Kemal abi?
1: Allah!
0: Evet evet. Hatırlayalım. Bu vesileyle de bir kere daha Hababam sınıfı her zaman hatıramızda.
1: Çok teşekkür ederim canım benim.
0: Her zaman her zaman. Bir de bakın. Şimdi bu eserde elektro bağlama da var. Alttan duyuyorsun zaten şarkının temel yapısında bu da var. Bunu hemen söyleyelim. Elektro bağlamanın babası olarak iki kişi bilinir. Aslında normalde saz vardı. Ancak buna

0: Ekleme yapan iki isim var. Birisi Orhan Gencebay, birisi de Erkin Koray. Onların beraber çalışma yaptığı dönemlerde 1960'lı yılların sonlarına gidiyoruz. İki usta elektro gitar manyetikleri, aslında dünyada elektro gitar kullanmaya başlamış. Sonra diyorlar ki ikisi beraber, Orhan Gencebay ve Erkin Koray, bu manyetiği bağlamaya bağlarsak nasıl olur diyor. Ve sonrasında elektro bağlamanın bütün düzeni ortaya çıkıyor. Aslında ikisi bu işin mucidi olarak bilinir. Sonrasında işte bu şarkılar, sonrasında Orhan Gencebay'a ait olan albümlerde birçok eserde bu kayıtlarda yapılmıştı. Bunu da sizlere hani gerekli mi bilmiyorum da gönderdim en azından. Olur da bir yarışmaya falan katılırsanız, orada çıkarsa elektro bağlamanın Türkiye'de mucidi kimdir diye, Orhan Gencebay, Erkin Koray ikilisi diyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi gelelim cevaplara. Hanımefendi buyurun. Pervin Hanım, öbür tarafını siz kendi aranızda konuşun. Konuyla ilgili kısma geçelim.
1: İnsanlar artık birbirleriyle uğraşmayı bir kenara bırakın, çiçeklerle, böceklerle uğraşmaya başladılar. Evet. Canları sıkılıyor ya. Yapacak bir şey yok.
0: Peki, teşekkür ederiz. Ama işte bunun bazı şeyleri de engelleyebileceği görüşüne de sahip olanlar var. Batman, iyi akşamlar Ömer Bey.
2: Kesinlikle haksız. Kendi yaşam alanına yapabilir bunu. Fakat evet, ortak yaşam alanı olduğu için merdivenler hafif yeri işgal edilmiş olur.
0: Peki ama orada da hanımefendi diyor ki ne kadar güzel görüntüsü var diyor. Kime ne var diyor, zararı var diyor.
2: Ayrıca ortak yaşam alanlarında herkes kendi kafasına göre bir şey yaparsa bunun önünü alamazsınız.
0: Peki bunun bir cezası var mı Ömer Bey?
2: Bunun hukuki boyutu var. Yargıtay'ın bu konuda vermiş olduğu ayakkabının dahi ortak merdiven önlerine veya daire önlerine konması dahi yasak.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. En azından Yargıtay'ın ihtiyadi karar diyorlar değil mi ona? Böyle bir kararı da var. Örnek karar teşkil ediyor. Az evvel dinleyicimiz de, Kahramanmaraş'tan katılan dinleyicimiz, o da söyledi. Deprem zamanı dedi, aslında bunun sıkıntısını biz nasıl yaşadığımızı gördük dedi. İsa Bey 31 neresi? Hollanda mı? Hollanda'dasınız herhalde.
3: Bizim mesela sitede 540 dairemiz var.
0: Evet.
3: Yani kimisinin ayakkabısını dışarı koyuyor, dolap koyuyor, bisikleti koyanlar var.
0: Hollanda'da mı bu?
3: Yani bu arada kedi besleyen de oluyor bazen.
0: Evet.
3: Yani sonuç itibariyle her ne kadar iyi niyetli olsa, sonuç itibariyle tolerans geçtiğin zaman herkes bir şey yapıyor. Ve genelinde daha güzel değil, daha kötüye gidiyor.
0: Evet.
3: Ve bence herkes kural neyse ona uyması lazım ki bu yaşam kalitesini daha yükseltecektir.
0: İllaki kural.
3: Benim kanaatim bu şekilde. Yani bu bayanın bu şekilde yapması her ne kadar iyi görünse de çoğunluğa uyması lazım.
4: Teşekkür ederim.
0: Teşekkürler. Reklam arası.
5: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.
8: Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
9: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

0: ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com. Böyle bir dünya var.
1: Dünya katılım var. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarına.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

hoş geldiniz. Batman'dayız, Ramazan. Kurtalan Ekspres'te Ankara'ya doğru gidiyoruz. İlk tren yolculuğum ama ne güzeldir o yolculuk. Galiba Turkuaz'la saygılar sevgiler demiş. Eyvallah kardeşim. Kurtalan Ekspres aynı zamanda 70'li yıllarda

0: 80'lerin ortasına kadar Barış Manço ile beraber çalışan, o zamanlar biliyorsunuz gruplara sanatçıyla beraber Edip Akbayram ve dostlar, Barış Manço ve Kurtalan Ekspres. Kurtalan Ekspres'te Siirt'in Kurtalan ilçesine kadar gidiyor. Aslında 1212 kilometrelik bir mesafe. Ankara'ya kadar yolu var. Çok da özel bir hattır. Tadını çıkarman dileğiyle selamlar iletiyorum kardeşim. İyi yolculuklar.
1: Bir reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Bir reklam. Eğlence şamata burada. Türkiye'nin efsane radyo gösterisi.

0: Günaydın.
1: İyi haftalar olsun radyoları yeni açanlara selamlar. Yadigar merhaba. Valla televizyon kapalı, radyo turkuaz açık, eşimle beraber seni dinliyoruz. Merdivenlere saksı koyamaz. Kendi balkonu ya da evin içine koyabilir. Apartman sakinleri kurallara uyması lazım. Çünkü ortak alan. Evet, ortak alan. Servet diyor ki kimseyi rahatsız etmeyecek, bir de böcek sinek pislik olmayacaksa bence iyi diyor. Tamam. Farklı görüşler tabii, buyurun.
2: Aynen abi merhabalar. Kahramanmaraş'tan Osman Bey.
1: Osman'ı.
2: Hafta güzel bir şey yapmış, tebrik ediyorum. Heh. Ya otomobil lastiği koyan mı dersin? Ondan sonra TV kutusunu koyan mı dersin? Yani çöplerini atan mı dersin? Abla güzel yapmış.
1: Tamam, gerisi. Sonda bir şey söylüyorsun ya, ondan dolayı makasladım ben. Şimdi ana ağzını da tut biraz. Tut biraz. Çıldırdın mı sen?
3: Yahu sen çıldırdın mı? Tövbe tövbe.
1: Peki. Buyurun.
4: Ayhan abi merhaba, ben Eskişehir'den Oğuzhan.
1: Eskişehir'den Ozi bizimle beraber.
5: Aman mirim üstadım. Şükür görüştürene.
1: Ozi seni dinliyorum.
4: Ben o hanımefendinin üst kat komşusu olsam ve evime yüklü miktarda bir eşya taşıyacak olsam, hacim olarak çok fazla olsa, o saksılar benim elim ayağıma dolaşsa ya da ben o sırada düşsem kalsam ne olacak?
1: Evet.
5: Ne diyor, ne diyor?
1: Diyor ki Zütü amca, eve diyor eşya taşısam diyor, saksılardan diyor, bitkilere dolansam diyor, koltuğu moltuğu devirsem oralarda diyor, o zaman ne olacak diyor, yanlış diyor.
5: Ha iyi iyi.
4: Bunun hesabını kim verecek? Ortak alana böyle şey olmaması lazım bence.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Efendim bir hanımefendi evinin kapısından, apartmanda oturuyor. Dairesinin kapısından aşağıya doğru inen merdiveni, her basamağa bir saksı. İçinde de boyuna uzayan bitkiler koymuş. Bunu diğer komşular şikayet etmişler. Zabıta gelmiş, bunu kaldır demiş. Kadın da diyor ki bu görüntü sizi rahatsız mı etti diyor. Görüşleri almaya devam ediyoruz.
6: Şimdi... Abla çiçekleri çok seviyor anlaşıldı ama...
1: Evet Sama Bey buyurun.
6: Apartman ortamı kapı kapandığında karanlık ve havasız bir yer.
1: Tamam.
6: O çiçeklere yazık olmuyor mu?
1: Peki, bir de böyle bir görüş var. Bunu en azından almış olduk Samet.
7: Kadıncağız ne güzel saksı koymuş, ortamı güzelleştirmiş, ilgi göstermiş, emek vermiş. İnsanların bunu böyle hoş karşılaması lazım.
1: Evet.
7: Binayı güzelleştirmiş, çevre düzenlemesi yapmış aklınca.
1: Evet.
7: Niye, ne batmış da yani insanlar bunu yapmış ya?
1: Batma mı?
7: Niye şikayet edersin?
1: O ne ya?
7: Keşke herkes binasında bunu yapsa. Evinin önünü böyle...
1: Olmaz diyorlar işte.
7: Hasret kaldık böyle işlere abi.
1: Allah Allah. İyi de tamam da olmaz diyorlar. Ben anlatamıyorum. Delirdiniz iyice ha.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. Sun kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik.

Türkiye'de böyle bir şey yok. Bu Almanca konuşuyor. Şuraya da şunu niye koymuşlar? Senelerdir de sorarım usta. Gerek varmış da. Şarkının orijinali çok güzel. Değil mi? Arada hop dedik diyelim yani herkese. İyi akşamlar. Hop dedik show. Trafikte durum ne ya? Oo, internette bayağı bir sayfa açmış. Şunları ben teker teker bir kapatayım şöyle. Efendim, İstanbul trafiğinde yoğunluk 160 seviyesinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'dan Anadolu istikametine sol şeritte bir araç arızası var. Ondan dolayı köprü zaten her daim yoğun. Biraz da bunun da yoğunluğu var. Onu da iletmiş olalım. Saatlerimizi ayarlıyoruz. Akşamın 7'si. Burası Radyo Turkuaz.

0: Şimdi apartmanın merdivenlerine ayakkabılık koyan, apartmanın merdivenlerine kendi kişisel eşyalarını koyanlar var. Bu zaten her apartmanda ya da sitede çok böyle tartışılır. Zaten sitelerde, apartman yönetimlerinde karar alırlar. İşte kapıya ayakkabı çıkarma yasaktır, merdivenlere bir şey koymak yasaktır, çöpü kapının evine evin önüne koymayın, dairenin önüne falan. Kimse iplemiyor ağırlık olarak. Ben kendi oturduğum yerden de söyleyeyim. Yazıları asıyorlar, asansöre yönetim, uygulama yok ki. Sen uygulamadıktan sonra adam bakıyor, tamam yazıyı yazmış da yine kafasına göre yapıyor. Diyor ki diyor, ne arayan var, ne soran, ne de kızan var diyor. Ben yapmaya devam ederim. Buradan site yöneticilerine ve apartman yöneticilerine uygulayamayacağınız kararı almayın arkadaş. Bu kadar basit yani. Nasıl söyledim ama?
1: Ez valla ne güzel söylüyorsun hayret.
0: Evet.
2: Harcamıyorsun sen ben işte.
0: Ayşegül merhaba. Valla ben size bir şey söyleyeyim mi diyor. Ben de diyor iniş merdivenlerine koydum. Tablo, biblo, çiçek. Göz zevki, merdiven dönerine kadar indim diyor. Asansörde bile gördüm. Merdiven temizliği yapana zor diyor. Ama onun dışında güzel görüntü oluyor diyor. Ama işte buna katılmayanlar var Ayşegül Hanım. Bütün mevzu oradan kaynaklanıyor.
3: Selam Ayhan abi. Ben Çamlıca'dan Mehmet.
0: Mehmet.
3: Her taraf beton olmuş. Ormanlar yapılıyor. Yeşil alanlar yok ediliyor.
0: Evet.
3: Bari bina işlerinde yeşilliğe hasret kalmıyor.
0: Ama işte bak onun da olmaz deniyor. Yani bunun diyor afeti var, şu su var, bu su var diyorlar.
4: Ayhan abi Konya'dan Mehmet.
0: Mehmetçiğim söyle.
4: Bir de şöyle düşünmek lazım.
0: Tabii.
4: Alkol kullanan bazı vatandaşlar site sakinleri olabilir. Peki onları...
0: Yahu arkadaş ya.
4: Peki alkollüyken yazık değil mi o çiçeklere?
0: Tamam.
4: Günah değil mi? Asitten ölsünler mi?
0: O zaman derler ki içmesinler. Devam edelim. Burada kim var bakayım. Buyurun.
5: Ayhan abi iyi akşamlar.
0: Evet.
5: Aklıma Bizimkiler dizisindeki Sabri Bey geldi.
0: Aa.
5: Tutarım zaptı.
0: Evet.
5: Yani çiçek olsa ne olur olmasa ne güzel işte kadın yeşillendirmiş yani. O apartmandakilerin çoğunun da işi yokmuş demek ki abi.
0: Ama öyle olmuyor işte sevgili Oğuz, bak şikayetler öyle olmuyor, onu söyleyelim. Bu arada sen Sabri Bey'den bahsettin ama Bizimkiler dizisinin tarihi aslında Kapıcılar Kralı filmine dayanıyor. Ve orada da mesela bu tip şeyleri devamlı şikayet edeceğim, yazacağım sizi gazeteye diyen kim vardı? Söyleyin bakayım. Übeyit Bey değil mi? Röpte şambırıyla oradan sarkardı böyle camdan. Yazacağım bunu da yazacağım derdi. Ya. Devam edelim.

0: Hadi konuyu toparlıyoruz çünkü birazdan yarışma yapmam lazım. Sevgili Murat, dediğin doğru. O arada bir şey oldu. Şaşırdım ben onu. Dediğin doğru. Onu karıştırdım. Teşekkür ediyorum. Of, çok Mesut var. Buyurun, iyi akşamlar. Çok hop mesaj var, pardon.
1: Dedik.
0: Mesut var derken Mesut Bey'in mesajı. Evet.
1: Hop dedik.
0: Efendim.
1: Vallahi billahi bak, öpeceğim seni.
0: Niye?
1: Çok güzel şarkı çalıyorsun kardeşim. Helal olsun sana be.
0: Yapma.
1: Helal olsun be.
2: Ay canım benim, seni var ya, seni öpeceğim.
0: Yayınlayamadığımız. Bir de Emine Hanım'ı dinleyelim. Bursa, iyi
3: çalıştım
0: akşamlar.
3: Çok fazla fırsatım olmadığı için.
0: Heh.
3: Şimdi dinliyorum.
0: Ablanın
3: meselesine gelecek olursak da ablanın tek şanssızlığı benimle aynı apartmanda oturmamış olması. Kesinlikle ben orada olsaydım ona destek çıkardım bir şekilde. Ama şöyle de bir şey var. Normal şartlarda böyle apartman vesaire kalabalık olan yerlerde gruplar oluyor. Gruptan keşke şöyle bir insanların fikrini alıp da yapsaymış.
0: Valla Emine Hanım çok iyi niyetlisiniz ama ben size bir şey söyleyeyim. Şu an beni dinleyen birçok dinleyicim de katılacak. Apartman grupları ya da site grupları, kavga çıkmayan grup yok. Ben bir kez olsun WhatsApp gruplarında, apartmanda ya da sitede bir şeyin çözüme kavuşur, kavga çıkmadan bir şey çözüldüğünü sanmıyorum. Ama yine güzel fikir. Biz yine iyi düşünelim. Öyle olsun tabii. O ayrı. Teşekkür ediyorum. Biraz artık kısa kısa alacağız. Buyurun, iyi akşamlar.
4: İstanbul'dan Selçuk Safa Suna.
0: Buyurun.
4: Bazen bazı konularda çok yoğunlaşmayı seviyoruz. Hatta Norveç, Finlandiya gibi konuları özellikle seçiyoruz.
0: Kuzey ülkeleri.
4: Yani ülkedeki tüm gündem bitti. Hanımefendinin merdivendeki saksıları kaldı.
0: Ya ülke gündemini tabii ki takip ediyorlar ama apartmanda bir yaşam alanındaki eksikliği de şimdi ülkede gündem var. Maksı yani saksılara bakmayalım demezler. O ayrı, o ayrı.

0: şey değil yani. Apartmanda bir saksı koymuş. Ama ağırlıklı olarak tabii itiraz edenler de var. İşte sizin gibi destekleyenler de var. Ben de huzurlarınıza getirdim. Yorumlarınızı aldım. Yayınlayamadığımda çok mesaj oldu. Kusura bakmayın ama reklam arası vereceğim. Sonrasında artık sözümüz var. Yarışma yapacağız. Lubex'ten motor yağı vereceğiz sizlere çünkü. O yüzden önce bir reklam arası. Reklam sonrası tekrar görüşelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Böyle bir dünya var.
6: Dünya katılım mobil şubeyi indirin. Dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası.
5: Dünya katılım var.
7: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
8: Sağlamsa Lassa.
6: 1 gram altını bile kapınıza getiren...
5: Böyle bir

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar.

0: Ekokom.tr'de. Reklam.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Tanıtıcı reklam.
5: Evet dostlar. Aracına iyi bakmak isteyen herkes bilir ki şu anda zaten yolda binlerce otomobil, binlerce araç var. Herkes bizi dinliyor. Doğru yağ seçimi, aracın performansı ve motor ömrü, hakikaten bu detaylarda doğru yağ seçimi gerçekten çok önemlidir. İşte bu noktada Lubex güçlü ve güvenilir bir yerli marka olarak öne çıkıyor. Lubex Türkiye'nin %100 yerli sermayeli en büyük madeni yağ üreticisi Belgin Madeni Yağları Otomotiv Yağları markasıdır. Yıllık 100 bin ton üretim kapasitesine sahip olan ve 73 yıllık köklü geçmişe sahip Belgin Madeni Yağları sektördeki bilgi birikimi ve üretim gücü Lubex ürünlerine de yansıyor. Lubex yalnızca motor yağlarıyla değil, motordan şanzımana, diferansiyelden hidroliğe, fren sisteminden soğutma devresine kadar bir aracın farklı ihtiyaçlarına yönelik geniş ürün portföyüyle dikkat çekiyor. Lubex aynı zamanda, bakın bu kısım gerçekten çok önemli, Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi ve Devlet Demir Yolları gibi kamu kurumlarının da tedarikçiler arasında yer alıyor. Lubex bugün yalnızca Türkiye'de değil, Çin'den Güney Kore'ye, Senegal'den Bangladeş'e, Libya'dan Irak'a kadar, Kazakistan'dan Şili'ye kadar, bakın saydığım ülkeler, coğrafyalar, dünyanın birçok farklı ülkesinde araçların içinde yer alıyor. 70'in üzerinde ülkeye ihracat yapan Lubex, Türkiye'den dünyaya uzanan güçlü bir madeni yağ markası. Aracına değer verenlerin akıllı seçimi Lubex. Hadi bakalım öyleyse. Şimdi Lubex'ten motor yağı kazanmanın tam zamanı. İki dinleyici motor yağı kazanacak. WhatsApp attım 0505. Bir sorun var tabii, cevabı doğru olarak yollamanız gerekiyor. 0505 188 30 çift 0. Adınız, soyadınız, sorunun cevabını yollayın gelsin. İlk iki dinleyicimiz Lubex'ten motor yağı kazanacak. Bu kadar anlattık. Bakın yerli ve milli 10 numara. Bakalım talihlilerimiz kimler olacaklar? 2026 Dünya Kupası'nın sahibi kim oldu? Kısa ver et. Gönder mesajı gelsin. 2026 Dünya Kupası'nın sahibi kim oldu? Adınız, soyadınız. WhatsApp'tan 0505 188 30 çift 0. Yolla mesajı doğru cevapla beraber ilk iki kişiye.
1: Tanıtıcı reklam.

Haydi bakalım. Çok çok. Teşekkür ediyorum ilginiz saf safhada. Bir anda cevaplar geldi. Dün tabii şahane bir karşılaşma oynandı.

0: sizlere iletiyoruz. Lübeks'ten 2 adet motor yağı 2 ayrı dinleyicimize gidiyor. Tuğba Olucan ve Yılmaz Karakuş, sizleri tebrik ediyoruz. Arkadaşlarımız en kısa zamanda sizi arayıp bilgilendirme yapacaklar. Adresinizi isteyecekler. Güle güle kullan. Hem siz hem aracınız. Öyle diyelim tabii ki. Lübeks'e de ayrıca teşekkürler ediyoruz. Programımızda hem desteklerinden dolayı hem de dinleyicilerimizi unutmadıkları için. Dostlar, mini bir reklam arası.
1: Bir reklam.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bir reklam.
4: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Denizli'de de çokça dinleniyoruz. Denizli'de çok kıymet verdiğim bir dostum var. Arkadaşlığımız, dostluğumuz ta yıllar öncesine dayanır. Bilmiyordum. Bugün onun doğum günüymüş. Hacı Bey, arabada yalnız mısın? Yanında kimler var bilmiyorum ama sana ve yanındakilere de selamlar. Nice güzel yaşlara şu ana kadar neler yaşadım. Ama bundan sonrası çok daha güzel olsun. Beklentimiz hep odur ya, dileğimiz o. Doğum gününü tebrik ediyorum. Yeni yaşın kutlu olsun. Oya gibi gözlerini o yarada. Dostlar, güldük eğlendik. Tamam. Ama artık biraz hüzün. O da nasıl? Günün özel şarkıları. Bir reklam arası sonrasında.

0: seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.

0: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
2: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz

iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
0: Burası Radyo Turkuaz. İki selam. Bir tanesi arkadaşım, kardeşim, sevgili Okan. Şu anda yolda, trafikte Radyo Turkuaz dinliyor. Okancığım, yakışıklı kardeşim, selamlar. Yanında kimler varsa onlara da bir merhaba gönderelim. En yakın zamanda çaya geliyorum. Onu da ileteyim sizlere. Doğum günü, bir doğum günü kutlaması daha. Sesli yapalım.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Tamam.
2: Bugün eşimin doğum günü.
0: Yılmaz.
2: Benim pamuk prensesim.
0: Öyle
2: oğlumun
0: mi?
2: Annesi.
0: Ay ne güzel.
2: Sıradaki şarkıyı bize gönderirsen sevinirim.
0: Tamam. Hay
2: eşim
0: hay.
2: Mahir'e ve oğlum için gelsin.
0: Tamam.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Yenge Hanım'ın doğum gününü kutluyoruz. Şarkılarda ayrılık kokabilir. Bu saatlerde genellikle hep öyle oluyor. O yüzden şarkının sözüne bakmayın da doğum günü kutladık mı kutladık olsun. Anlaştık mı? Haydi bakalım. Günün özel şarkıları başlıyoruz.

0: Çok güzel bir düettir. 96 yılına şöyle bir ışınlanalım bakalım. Ayrılıktan vazgeçelim biz. Bir yanda Orhan Gencebay, diğer yanda Sibel Can. Şarkının en önemli özelliği aralarında diyalog da var. Konuşma da geçiyor. Gelin isterseniz dinleyelim bakalım.
1: Sana olan duygularımı tam olarak anlatamıyorum.
2: Biliyor musun? Ben de öyleyim.
1: Neden böyleyiz?

doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.

günün özel şarkıları. Reklamlardan hemen sonra devam ediyoruz. Hanımlar, beyler, çay ve kahveler şirketten. Şimdi Alpay ve onunla bütünleşen muhteşem şarkı Eylül'de Gel. Bu kez Gökhan Tepe yorumuyla. Hemen ardından Ege burada olacak. Tatil.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.
3: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Sizi Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
4: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
5: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de. TED o kadar iyi
6: ki TED. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
8: İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaçları doğru zamanda ve doğru fiyatlarla tamamlamanın en pratik yollarından biri olmaya devam ediyor. Günün belirli saatlerinde sunulan özel kampanyalarsa alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. 10'da 10 fırsatlar kapsamında her gün saat 22'de en çok beklenen ürünlerde sınırlı süre ve stoklarla kaçırılmayacak fiyatlar İdefix'te alışveriş severlerle buluşuyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlar, scooterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
9: dünyası. Parafın katkılarıyla.
10: Tarihte bugün 20 Temmuz 1969 yılında tarih

0: Tarihte ilk kez insanlı bir uzay aracı Ay'a ulaştı. Apollo 11 Ay yüzeyine indi. Ay'a ilk ayak basan astronot Neil Armstrong oldu.
1: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Reklamlardan sonra tekrar buradayız. Yeni haftaya başlangıç yaptık. Güzellikler getirsin sizlere. Ben yavaş yavaş köşeme çekiliyorum. Son şarkımız Hercai. Benim güzel ülkeme ve yurt dışında yaşayan tüm dinleyicilerime bir kez daha selam olsun. Yarın ola, hayrola. Yarın saat 17'de tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

0: Netflix Premium Bulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premium Bulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de Netflix Premium'a geç, hayatı premium yaşa. Netflix alışılmadık alışveriş.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: hasretine. Alışırım, alışırım.
1: Karışık kaset. Radyo Turkuaz.

yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi, bir senden geçmedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yürekim, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara.

0: Karışık Kase
1: Radyo Turkuaz.
2: Bırakamam seni ben, yanımdan gidemezsin. Seviyorsan benimle oturup

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkubaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Haftanın ilk uğurlayışında kavuştuk çok şükür. Yeni haftanın ilk iş gününün de stresini atmak, şarkılarla, şiirlerle de bir güzel ruhu dinlendirme vakti Ayşe. Umarım şarkılarda, şiirlerde o denli size güzel gelir. Yollarda bizleri dinleyen dinleyicilerimiz, onlara iyi yolculuklar dileyerek sıradaki şarkıları o yollarını daha da güzelleştirmesi adına onlara armağan edelim. İşlerinde bizi dinleyenler var, iyi mesailer olsun, sıradaki şarkılar onlara da armağan olsun. Ve evlerinde istirahat halinde olanlara da iyi dinlenmeler dileklerimizle onlara da şarkılarımız armağan olacak. İşte o şarkılar hazır, şayet siz de hazırsanız Ayşe nöbetimiz başlasın ve her biriniz hoş gelin.

0: çekiliş, yüzlerce hediye Onvo'dan, kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Reklam. Uğur'la Ay Işığı. Ay Işığı.

başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamam için. Senin sevgine muhtacım.

gerçekten uzak bir rüyadayım muhtacım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git muhtacım. Muhtacım sözlerine,

Hepimiz için mutluluk tanımı farklıdır. Yaşadıklarımız ölçüsünde mutluluğu şöyle böyle tanımlayabiliriz. İşte ünlü düşünürlerin de aslında bir mutluluk tanımı var sevgili dinleyenler. Mesela Aristo mutluluğu bilgi olarak tanımlıyor. Mutluluk diyor bilgidir. Epikür azla yetinmeyi bilmektir diyor mutluluk için. Yine Nietzsche ideal tembelliktir demiş. O da mutluluk tanımı olarak. İbn-i Rüşd yolda olmaktır diyor mutluluğu. Ve George Orwell özgürlüktür demiş mutluluk için. Marquez eksik parçanı bulmaktır diye tanımlamış mutluluğu. Ve Farabi inanmaktır diyor mutluluğa. Hugo ise aile olarak tanımlamış mutluluğu. Yine Barry de sevdiğin işi yapmaktır demiş mutluluğa. Bakıldığında hepsi aslında toplamda da mutluluğu besleyen, mutluluğu tamamlayan şeyler. Ama her biri bir yerde yoğunlaştırmış mutluluğu. Peki size sorsam, sizce mutluluk nedir?

Hepimizin yaşamında hatalar ve yanılgılarla dolu bir geçmiş var. Bu hatalar bazen o kadar ağır bir yük oluşturuyor ki böyle adeta nefes alamaz hale geliyoruz. Keşke zamanı geri alabilseydik ve her şeyi düzeltebilseydik diye de iç geçiririz hatta. Fakat tüm bunlara rağmen pişmanlıklarımızın insana özgü bir deneyim olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Hatalarımız üzerine düşünmek ve bunlardan ders çıkarmak, kişisel gelişimimizin en temel taşlarından biri. Geçmişte yaptığımız hataları kabullenmeli sevgili dinleyenler, onlardan ders çıkarmalı. Geçmiş hatalarıyla mücadele eden herkese hatırlatmalıyız ki geçmişteki siz, bugünkü siz değil. İnsanlar değişiyor, büyüyor, gelişiyor. O yüzden geçmişe olan bağlarımızı koparabilir, bizi esir alan bu görünmez zincirlere atabiliriz. Böylece geçmişin ağırlığını geride bırakarak daha aydınlık bir geleceğe doğru da ilerleyebiliriz. Yaşadıklarınızdan çıkan dersleri benimsemeli ki geçmişi bırakıp ve hedeflerimizi yaşamaya doğru kararlı adımlarla ilerlemeliyiz.

Radyo Turku Boğaz'da ben Uğur'la Ay Işığı'nın ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken gece her şeyin üzerine örter diye düşünür insan. Oysa gecenin örttüğünden çok hatırlattıkları da vardır. Hatırlatırken de aslında baya baya sarstıkları. Sarsarken suskunlaştırdıkları. Suskunlaştırırken acıttıkları. Varsın göz görmesin geceleri, binaları, ormanları, tüm dünyayı. Gönül gözü görmek ister bir ay ışığını. O ışıkta bir çift gülen yüreği. O yüreği anlayanı. He, o yürek şu an yanınızdaysa sımsıkı sarılın sevgili dinleyenler. Uzaktaysa da şöyle bir özlemli bir selam gönderin yüreğinizden yüreğine. Hiç yoksa ay ışığı bize yeter diyelim. Ama bir gece o ay ışığına yüreğimizin eşiyle bakma vakti

Geceye yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

Değer veriyorsanız, değer verdiğinize zaman ayırırsınız. Keza size değer veren size zaman da ayırabilir. En yoğun zamanında bile size zaman ayırabilen insanlar olsun hayatınızda. Yani gidecek yeri kalmadığında kapınızı çalıp acısını anlatan değil, zamanını size ayırmak için hayatından fedakarlık etmesini bilen insanlar olsun. Zamanını sizinle dolduran, engel ve bahane üretmeyen insanlar. Karşılaştığımız bir güzelliği ve sevinci ilk kiminle paylaşıyorsak onu çok seviyoruz demektir zaten. Aynı zamanda başımıza gelen acı bir durumu, üzüntüyü ilk kime söz ediyorsak onun bizi sevmesini de seviyoruz demek bu. Neşemizi de, kederimizi de aynı kişiye açıyorsak şayet işte o bizim her şeyimizdir. Size değer veren ve sizin de değer verdiğiniz o her şeyinize şimdi bir kere daha iyi ki hayatındasın mesajı göndererek yüreğinin tebessüm etmesine sebep olabilirsiniz. O zaman siz mesaj gönderin, ben de sıradaki şarkıyı ona göndereyim.

Yine şarkılarla dertleşmeye, şarkılarla sohbet etmeye devam ederken beklentilerden bahsedelim sevgili dinleyenler. Çok beklentiye girer misiniz? İnsan sevdiğinden, değer verdiğinden niye beklentiye girmesin ki aynı güzelliklerle, değil mi? Ama yaptığımız hiçbir şey için karşılık beklemememiz gerektiğini sanırım bilmemiz gerekiyor. Çünkü karşılık beklerken bulamayınca hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor. Ancak şu ayrı bir durum beklentiyle ilgili. Vicdanımızın rahat olmadığı hiçbir işi yapmamak, kimseden de bir beklentimizin olmamasına da yine vesile aslında. Kişi içinden değil de sırf biz ona iyiyiz diye iyi davranıyorsa, yanımızda olmasının bir anlamı var mı? Bence yok. Sözü şuraya getireceğim. Sevgiye çok değer veriyoruz. Evet, sevgi önemli diyoruz. Birçok şeyin yani can suyu adeta. Ama ne yalan söyleyeyim, ben çoğu zaman merhamete sevgiden daha çok önem veriyorum. Bir insan merhametliyse sevgiyi de bilir, sevgiyi göstermesini de. Merhametli kişilere çıksın yolunuz.

Hayat insanı her şekilde sınıyor aslında. Bazen vazgeçmemen gerekiyor. Bazen düşmen. Umutla girdiğin yollardan bir sokağa çıkmaman gerekiyor. Acıya karşı hissizliği öğrenmek için bir sokağa çıkmaman gerekiyor. Olmadığında zorlamamak için mesela. O umutla girdiğin yollardan geri dön diyor hayat. Bazen büyümek gerekiyor sanırım, değil mi sevgili dinleyenler? Yokuşlardan düşmemek, tekrar ayağa kalkabilmek için. Ama bazen düşmen de gerekiyor. Tekrar ayağa kalkmasını bilenlerden olalım, değil mi?

Bir yolculuk hayat. Belki uzun, belki kısa. Kimine kolay, kimine zor. Ama bir yolculuk işte. Önünde sonunda nihayete erecek olan bir yolculuk. Geri dönüşü muhal olan, ebedi diyara varılacak bir yolculuk. Herkese imtihan olan da bir yolculuk aynı zamanda. Kimine zenginlikle, kimine fakirlikle, bollukla, darlıkla, yalnızlıkla, kalabalıkla, mevkiyle, şanla, eşle, dostla. İmrendiğimiz hayatların imtihanını bilmediğimiz bir yolculuk da aynı zamanda. İmtihanın yanı sıra birçok imkanı olan da bir yolculuk. Evini istediğin kadar güzelliklerle doldurabileceğin, bitimsiz bir alışveriş

soruları, sorunları dostlarınla çözebileceğin bir yolculuk. Kalbine güvenebileceğin, o kalpte yer edinebileceğin de bir yolculuk. İşte öyle olunca o yol ne kadar zor olursa, ne kadar uzun olursa olsun, nefes aldıra aldıra geçer her adım. Bir kalbe yakışın sevgili dinleyenler ve sizin de kalbinize biri yakışsın. Hedefe varanlardan, pişman olmayanlardan olabilmek temennisiyle.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken bu saatimize yine gecemizin Ayşe nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz sevgili dinleyenler. Üçüncü saatimizde onun şiirleri bize eşlik edecek. Bu gecemizin Ayşe nöbetçisi Ahmet Kutsi Tecer. 4 Eylül 1901'de Kudüs'te doğmuş ve 1929'da İstanbul Darülfünun'u felsefe bölümünü bitiriyor. Bir süre edebiyat öğretmenliği yaptıktan ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda Talim ve Terbiye Dairesi üyeliğinde bulunduktan sonra yine belli dönem içerisinde milletvekili de olmuş. Öyle önemli hizmetleri olmuş ki Ahmet Kutsi Tecer'in ülkemizde folklor ve halk oyunlarının gelişimi konusunda çok büyük katkılar vermiş, araştırmalarda bulunmuş bir isim. Halk Şairleri Koruma Derneği'nin de kurucusu aynı zamanda. Koç Yiğit Köroğlu adlı eseriyle Türk tiyatrosunda adeta çığır açmıştır. Karacaoğlan ve Yunus Emre'nin hayatını ışık tutmuştur. Ahmet Kutsi Tecer 23 Temmuz 1967'de İstanbul'da hayata veda etti sevgili dinleyenler. Hayatına ve müziğine hayran kaldığımız Üstad Aşık Veysel'i Türkiye'ye kazandıran, yine halk müziği derlemecisi Muzaffer Sarıözen'i keşfeden kişidir şairimiz Ahmet Kutsi Tecer. Kendisini saygı ve rahmetle anıyorum. Üçüncü saatimizde onun Neredesin şiiriyle başlayacağız. Bu vesileyle geceniz şiir olsun.

Geceleyin bir ses böler uykumu. İçim ürpermeyle dolar. Neredesin? Arıyorum, yıllar var ki ben onu. Aşıkıyım beni çağıran bu sesin. Gün olur sürüyüp beni derbeder. Bu ses rüzgarlara karışır gider. Gün olur peşimden yürür beraber. Ansızın haykırır bana. Neredesin? Bütün sevgileri atıp içimden, varlığımı yalnız ona verdim ben. El verir ki bir gün bana derinden, ta derinden bir gün bana gel desin. Gel desin.

çoğumuzun fazlasıyla keşkesi vardır geçmiş yaşantımıza dair. Ama fazlasıyla iyi kisi de vardır bence. Mesela bazen o keşkeli yollara bile aslında iyi ki o yolları yürüdüm diyebiliriz. Öğrenmek için, hayatı öğrenmek için, insanları öğrenmek için iyi ki o yolları yürümüşüz. Hata yapmak, ne bileyim, beni hatasını kabullenebilen erdemli bir insan yaptı diyebilmektir ya. İşte bu farkındalığa erişmek bile çok kıymetli. İyi ki sevmişiz mesela. İyi ki saymışız büyüklerimizi. İyi ki çabalamışız, emek vermişiz. Hiçbir için pişman olunmamalı aslında. Bizi böyle bir insan yapan her şeye sonsuz teşekkür etmek de aslında çok önemli bir yüzleşme ve hesaplaşma geçmişimizle sevgili dinleyenler. İyi ya da kötü, bizi biz yapan şeyler. Olmasaydı nasıl olurduyu bilemeyiz. Ama olan durumları yaşayarak bu ana geldiysek, bunun da çok önemli sebepleri olsa gerek. Dileğimiz, duamızsa yarınların öğrendiklerimizle beraber çok güzel harmanlanan ve üstesinden gelebileceğimiz ama çoğu zaman da bizi dinlendiren, artık o cefanın değil de sefası kısmını yaşayabileceğimiz güzellikte olur.

her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Eğer bir gün ölürsem, gençliğime doymadan, kumral başımı senin dizlerine koymadan, eğer bir gün sönerse gözlerimin ateşi, parlamazsa başımın üstünde aşk güneşi, ölürsem bir gün eğer, kalbimi kemirip de yiyinceye kadar yer, aşkımın başı için silme beni yadından, an beni seherlerde bir kuşun feryadından, an ki ben ilk aşkımın demlerini yaşadım, ölürsem bu son aşkım olacak diye şadım. Bir gün gelir yolunun üstündeki serviler, sana bu ilk aşkımın mısralarını söyler. Dudaklarım toprağın altında çürüse de, ruhum sarhoş gibidir ezeli bir busede. Görünmez ellerimden ürpersin diye tenin, bırak mehtabı olsun omzunda bir tül senin. Aç pencereni ılık bahar akşamlarında, benim öksüz ruhumdur çırpınan camlarında. Fakat düşün ki sen de kalbimde gömülüsün. Ben ölürsem

sen de artık ölüsün. Kimsenin gözlerini mehtapta yad edecek? Kim sana bu feryadım gibi feryat edecek? Kimsenin saçlarını övecek uzun uzun? Korkum budur ki bir gün sen de unutulursun. Eğer bir gün ölürsem gençliğime doymadan, kumral başımı senin dizlerine koymadan, eğer bir gün sönerse gözlerimin ateşi, parlamazsa başımın üstünde aşk güneşi, ölürsem bir gün eğer, kalbimi kemirip de yiyinceye kadar yer, aşkımın başı için silme beni yadından, an beni seherlerde bir kuşun feryadından.

Ve haftanın ilk uğurlayışının sonuna geldik burada sevgili dinleyenler. Şarkılarla attığımız ay ışığı adımlarını şiirlerle güzelleştirmeye çalıştık. Beni sessiz sessiz de olsa dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz hiç olmasın. Ve sizler de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Kendinizle de aranızın hep iyi olacağı yarınlarımız olsun. Evvela yarın sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da, ardından yine saatlerimiz 21'i gösterdiğinde akşam Uğur'la ay ışığında kavuşmak üzere.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
2: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.